0: Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
5: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sonra.

size söylüyorum size. Adam kılığında gezen adamcıklar, dostluk makamında hainlik şarkısını çalmakta ustasınız. İnandık size, inancımızı kırdınız kandırıkçılar. Vefasızlık taşlarıyla döşenmiş kaldırımları yapmakta ustasınız. Küfür edip arkasından konuştuklarınızı, hain diyerek bize anlattıklarınızı, baş tacı ederek açtınız bucaklarınızı. İnsanlıkta bir duruşunuz yok ama ikiyüzlülükte ustasınız. Efendi olmak korkaklık sayılıyor sizce. Oysa edepli imanlı olmak şarttır bizce. Çıkarınız için menfaat sırasına dizilince, yalakalık yoluna halları serip el etek öpmekte ustasınız. Fırfır dönen fırıldaklar sizi.

şimdilik oynayın bakalım. Top sizin, saha sizin. Koşturun dört nala, at sizin, ok sizin, yay sizin. Unuttunuz galiba, amel defteriniz tutuluyor sizin. Ahireti bilmem ama bu dünyada fırıldaklıkta ustasınız. Adamlık bir ötenizde olsa gitmezsiniz. Sevgi dolu tertemiz yüreklere eksen bitmezsiniz. Bozuk parayla benim gözümde kuruş etmezsiniz. Haysiyetsizlik hisselerinin yükseldiği borsada ustasınız. Ne kimseye haksızlık ettim, ne vazgeçtim hak yolundan. Ne birine namussuzluk ettim, ne ihanet ettim aşk yolunda. Öldürün beni söylediklerimde bir tane yalan bulun da. Ama yine de korkuyorum ben.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.

0: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
1: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
6: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

düşme. Düşersen bağımsızlığını ilan eder dostların. Görüş günlerin yasaklanır. Gelenin gidenin olmaz. Bayram eder düşmanların. Düşme.

düştün mü? İlk önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne, işe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz, yorulursun, düşme. Düştün mü isyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum, kurdun suçsuz, çakalın çakal olmadı.

Düşünce sahili olmayan bir deniz olur koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz, kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun. Düşme! Düştün mü? Başucunda bir tek anan olur. Gerisi de yaran olur. İmdat demeye engel olur gururun. Düşme! Kalıbı beş par etmez adamın söylediği sözden yaralanır olurun. Düşme!

düşersen maziye dalar gider gözlerin. Yazılmamış hikayeni okursun. Düğümlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun, düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse, düşme. En iyisi mi bir kurşun sık hayatının orta yerine, barut izleri kalsın ellerinde, ama sakın, ama sakın

esirgemem sözümü ben, çıkıp gelse de ölüm. Geri götüremez adımlarımı hiçbir şey gülüm. Ucu ayaklarımda kırılmış, ardımda ne dikeyim.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Alman

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol. Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Radyo Merhaba, reklamlar

Baktığın vay aman, güneş doğru kaybolursun vay aman, ay ışığı

güneş doğar kaybolursun. Ayımın ay ışığı

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'nın

0: Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
5: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
6: Artık ne masumuz, ne yalandan yoksun. Bırak olsun. Resimleri sen al, mevsimler zaten benim.

0: unutamadı.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
5: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
7: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: hadi bağla. Sohbeti bağla pek. Tide Radyo burası, Erdinç ve Kazım yayında. Günaydın. Radyoyu yeni açanlar, size de günaydın.
1: Ach Mensch, guten Morgen nochmal aus dem Studio 1. Nein, aus dem Studio, Home Studio von Merhaba Hamburg.
0: Dur, sana bir şey anlatacağım. Und? Geçen gün biz bir numaralı stüdyodan yayın yaptık. Abi gittik, yayın gitmiyor. İlk 30 saniye yayın gitmedi.
1: Abi siz işi biliyorsunuz.
0: Ya hayır, o, hakikaten buradaki rahatlığımızı orada alamıyorum. Tamam, Tide Radyo bizim ana merkezimiz ama biz burada daha rahatız abi. Hem biz yokken orada gençler sabahları ses kayıtlarını falan yapıyorlar. O yönden iyi oluyor. Bu arada Barış kardeşimiz bize ne güzel fotoğraflar atıyor. Çok teşekkür ederiz kendisine. Yapay zekayla yapıyormuş bunları. Bu yapay zeka hakikaten insanları yani kötü yerlere götürür böyle giderse. İyi kullanılmazsa tabii ki. Erdinç, hoş geldin mesajları çok senin için.
1: Hiç göremiyorum.
0: Nasıl yok, al al. Ya böyle yapma, dinleyiciyle benim aram bozma, Kazım okutmuyor falan derler. Erdinç hoş geldin, iyi yayınlar demiş mesela Murat Cömert.
1: Hani?
0: Ya işte ondan sonra ne demiş? Erdinç sesini özledik, hayırlı yayınlar, ben Harun demiş. Kazım kardeş sakın kıskanma, bana göre ikiniz de duayenlerdensiniz demiş. Teşekkür, neyi kıskanacağız biz, birbirimizi kıskanan bir insan değiliz ki o konuda, öyle bir rahatlık.
1: Ama bir bilseler biz kaç gündür, kaç saattir böyle bu yayına hazırlandığımızı bir bilseler.
0: Esat Baba ikimize bir kahve göndermiş, teşekkür ederiz. Orhan Gencel de demiş ki günaydın Kazım abi, Erdinç özlettiğine.
1: Ya bu nerede ya, hiç göremiyorum ben bunu.
0: Orhan mı? Asker kaça? Ya ama yaptı askerliğini sonunda. Günaydın Erdinç, iyi yayınlar dilerim demiş, İbrahim'den gelmiş, teşekkür ederiz. Hasan Bülent Su abimiz sana selamlarını gönderiyor. Bu arada doğum günündü dün, doğum gününü de tekrardan kutlamış. Çok teşekkür ederiz kendisine.
1: Ich bedanke mich natürlich bei allen herzlichst wirklich darüber, dass ihr gestern auch ganz viele Nachrichten geschickt, geschrieben und jetzt auch nochmal nachträglich zum Geburtstag gratuliert. Aber natürlich hat Kerem ein wenig den IQ gestern verloren. Ich habe nicht meinen 60. gefeiert, sondern meinen 32. Ein wenig mehr natürlich, aber meine Generation, die rechnet immer 20 Jahre weg. Das heißt, ich bin 52 geworden, freue mich über mein Alter. Und die Kollegen, Freunde, Bekannte, die mich über meinen WhatsApp-Status gesehen haben, wissen auch, ich habe ein richtig tolles Bild von mir gepostet. Ein Bild von 1980, was eigentlich schwarz-weiß war. Und habe dann dieses Bild dann auch so gemacht, dass ich eigentlich wirklich sagen kann, ich habe alles richtig im Leben gemacht, wirklich alles richtig gemacht im Leben und gibt es etwas, was ich bereue? Nein, tue ich überhaupt nicht. Bin total froh darüber, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist und ich bin richtig stolz auf meine Kinder. Bin wirklich froh, auch hier wieder sein zu können und dann auch noch einen weiteren Geburtstag gleich einzuläuten. Und zwar mein Vater hat heute Geburtstag. Dir herzlichen Glückwunsch, Rıza Atay. Doğum günün kutlu olsun baba.
0: Bugün babanın
1: doğum günü.
0: Aa, doğum günün kutlu olsun babacığım. Eyvallah. Allah sağlık ya, mutluluk versin. Hep bizim başımızda ol inşallah.
1: Und wir haben auch gerade noch ein Bild bekommen und zwar über die KI generiert. Viele sagen ja, die KI da auch, Mensch, mit so etwas sollte man gar nicht arbeiten. Glaubt mir eine einzige Sache. KI ist das, was wirklich momentan am Kommen und am Bleiben sein wird. Wir müssen mehr mit der KI zusammenarbeiten lernen, wie man damit umgeht. Man muss die richtigen Fragen oder Aufgaben geben, dann kann eigentlich nichts passieren. Und hier richtig toll, Dankeschön an den Barış, der hat ein richtig schönes, ein sehr schönes Bild erstellen lassen. Dein Sound, deine Stadt, dein Radio, Radio Merhaba Hamburg. Ja, ich sag...
0: 100% Hamburg.
1: Ich sag nur die Farben in schwarz, rot,
0: ama
1: weiß.
0: Çok güzel Beşiktaş.
1: Olmuş. Onun da iyi bulmuş.
0: Çok ya, insan hayal edemiyorsun. Ne kadar hızlı. Ya yayın başlayalı.
1: Ama bak, bak slogana bak. İki ses, bir his.
0: Oo, vay güzel. Peki. Şimdi Barış kardeşimizden o zaman bugün en az 10 tane böyle değişik şeyler istiyoruz. Abi, madem girdi bu işin içine yapsın. Erdinç, dün akşam İstanbul'da çok güzel UEFA maçı vardı. Aston Villa güçlüydü, kazanacaktı zaten, bekleniyordu ama Freiburg seyircisini tebrik ederim, Beşiktaş stadyumunda hakikaten öyle güzel organize oldular ki takımları yenilmesine rağmen futbol seyirciliği böyle olur diye gösterdiler. Sonuna kadar takımlarını desteklediler, sonuna kadar organize bir şekilde türbünü gösterdiler. Benim çok hoşuma gitti, oturduk izledik, kupayı da kazandılar. Bu arada haberler, o haberlere bakma, uyuşturucudan bütün ünlüleri topluyorlarmış. Onun haberini gördüm demin sen konuşurken. Ama uyuşturucu, onu da gördüm. Uyuşturucu satıcılarını yakalamıyorlar abi. Sadece kullananları yakalıyorlar. O benim garibime gidiyor.
1: Yani. Abi tahmin, yani tahminen bu kullanıyor demen bile yetiyor hapise girmen için.
0: Hadi ya. Hayatımızda Allah'tan sigara, alkol bile yok. Bizde de rahatız yani. Dese kanımızı alsalar diyecekler bunda bir şey yok. Ama hakikaten ünlüleri hemen gözaltın gündem mi değiştirmeye çalışıyorlar, olabilir mi?
1: Abi benim aklım öyle şeylere ermiyor ama
0: konuşturma beni.
1: Ama politika öyle bir şey, yani politika değil aslında, politikanın hiç alakası yok. Ya abicim, uyuşturucu kullandıysan kendine zarar verdin. Aha. Ve öbür taraftaki adamı zengin ettin.
0: Yani.
1: Ve adam diyor ki ya ben buna bir daha satacağım, bir daha satacağım. Yani bu mallar nereden geliyor ondan sonra. Yani aslında çok büyük bir kuyruğu var bunun.
0: Evet.
1: Ama yakalamaya başladıkları anda sen kullandıysan nereden aldın, kimden aldın, ne zaman aldın.
0: Öttürürler onu, diyorsun.
1: Öyle bir öttürürler ki. Ama tabii ki gündem değişmek gibi bir olay da olabilir. Evet. Çünkü... Aha mesela, bak neymiş o?
0: Evet.
1: Gündem mecbur değiştireceğim.
0: Abi bırak, Trump'la muhatap olmuyorum ben. Sevmiyorum Trump'ı ben.
1: Auf jeden Fall, wir haben richtig schöne KI-generierte Bilder bekommen und haben jetzt auch noch mal ein bisschen hier über die Nachrichten geschaut, was in der Türkei so losgeht, abgeht. Da sind auch schon so interessante Sachen, denn das Interessanteste war gestern, das Finale der Europa League war nämlich gestern. Aston Villa hat Freiburg ja wirklich verdient geschlagen und hat den ersten Platz gemacht, ist der Sieger der Europa League und mit 3-0 ist das ganze Spiel dann zu Ende gegangen. Es war schon nicht schlecht, es war verdient und das, was in Istanbul gestern dann auch halt eben als Unterstützung von den Fans kam, war auch schon mega bis zum Ende durch. Vielen herzlichen Dank, es kommen immer mehr Nachrichten. Vielen lieben Dank, liebe Leute, und deswegen werden wir euch jetzt mit einem wundervollen Song belohnen und werden auch nochmal gleich, wie eben gerade schon angekündigt, über die WM 2026 sprechen. Und vielleicht schneiden wir auch nochmal auf die Volksabstimmung ein, ob ihr für die Olympia seid, für die Olympia hier in Deutschland oder nicht. Mehr dazu dann aber auch nach der Musikpause, denn Zeynep steht, glaube ich, bereit, ne? Zeynep mi?
0: Was?
1: Zeynep mi?
0: Evet.
1: Ha.
0: Zeynep, tanıyor musun?
1: Ha, bizim Zeynep ya.
0: Bizim Zeynep, evet.

0: Kazım abi biz evet. istek şarkısı niye dedik ya, bu kadar mesajı nasıl baş edeceğiz?
1: Şu andan itibaren bu gelenlerin hiçbirini çalamayacağız mesela. Bayağı geldi. 10-15 tane istek şarkısı geldi maalesef. Bu arada Barış da bir kendi şarkısı mı bu acaba, Barış'ın göndermiş olduğu, olabilir mi?
0: Abi inşallah.
1: Bir bakalım açılırsa, bir bakalım açılırsın. Seid ihr bereit? Hamburg, seid ihr bereit?
2: Die besten Sounds. Die beste Stimmung. Hier ist Radio Merhaba Hamburg.
3: Kasim und Erwin.
2: Live by Tide.
3: Jeden Morgen 9.
2: Dein Sound, deine Stadt.
1: Abi bu korkunç bir şey ya. Hakikaten korktum abi, bu ne ya?
0: Ya bunu yapana kadar bizim bir haftamız geçiyordu. Sen iki dakikada yaptın.
1: Abi acayip bir şey. Hakikaten ne kadar çabuk yaptın. Yapsın bir iki tane böyle göndersin bize. Hoşuma gitti.
0: Ya ama hani muss noch ein bisschen was ändern noch. Und zwar nicht nur Kasim und Erding, sondern ich bin ja nicht immer da. Ich wäre ja gerne immer öfter da. Da müsst ihr mit meinem Arbeitgeber sprechen. Dann könnt ihr sagen auch, Mensch, der soll bitte um 11 Uhr anfangen und um 14 Uhr Feierabend machen. Dann kann ich nämlich auch wieder Radio machen, aber das schaffe ich natürlich nicht, weil ich habe wirklich mehr Verantwortung als vorher jetzt in meinem Job, deswegen schwierig, aber das war jetzt gerade echt über die KI erstellt von Barış. Dankeschön an den Barış und machen wir ein paar mehr, wirklich, also es ist schon echt nicht schlecht gewesen. Ich sehe hier ganz viele Liedwünsche, Kasim abi. So viele Liedwünsche. Ist schon heftig. Aber der Liedwunsch, der hat's in sich. Wer diesen Song kennt, einmal Daumen hoch machen bitte, egal wo ihr seid. Und dann einfach mal bitte schreiben, ich kenne den Song oder ich kenne ihn nicht. Denn das ist schon echt nicht schlecht gemacht von Divane. Und das ist altes Türkisch. Es gibt Türkçe kullanmış. Evet. Bütün şarkı boyunca.
1: Aa, dinleyeceğim. Ben de ilk defa dinleyeceğim.
0: Şimdi sen biliyor musun manasını? Dadi Hüda.
1: Divane.
0: Ha, ne demek? Yani Dadi Hüda ne demek biliyor
1: bilmiyorum,
0: musun?
1: Bilmiyorum.
0: Dadi çok muhteşem bir şeymiş.
1: Aa, bilmiyorum.
0: Ama ben sözleri dinlediğin zaman dersin ki gerçekten çok süper bir şarkı olmuş.
1: Peki şimdi olimpiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz diye sorduk. Mustafa Keleş demiş ki evet, Hamburg olimpiyatlar gelse ne olur? Hamburg'da kaos olur. Zenginler karına kar yapar, olan bize çıkar. Olimpiyatların faturası bizim sırtımızda kalır diye yazmış. Bu arada hemen hatırlatalım, yarın Deniz Tiering burada olacak. İsteyenler canlı yayında sorularını sorabilir. Olimpiyat hakkında ya da hükümetin gidişatı hakkında sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hiç sorunsuz bir şekilde. Burada sadece WhatsApp'tan beni ara demeniz yeterli olacak yarın stüdyo konuğumuza canlı yayında. Olimpiyatlar için ne düşünüyorsanız onları yapabiliriz. Serdar Ortaç istemişler, Musa istemişler, Musa dededen, Sezen Aksu istemişler. Ama maalesef liste doldu, iki şarkı demiştik çünkü süremiz azaldı, değil mi Erdinç?
0: Ja natürlich, die Zeit wird auch sehr knapp, aber vielen herzlichen Dank für eure Wünsche und Liedwünsche und da ist eins, was ziemlich heftig ist, also wie gesagt, Dadi Hüda von Divane gesungen, aber eine ganz wichtige Sache, wir haben ja gefragt, was wird passieren, wenn wir Olympia hier in Hamburg haben. Es gibt viele Politiker, Sportvereine oder Institutionen, die sagen, alles gut, es muss hierher kommen, wir müssen das Ganze

0: Peki devam ediyoruz. Sesli kayıtlar geliyor olimpiyatlarla ilgili. Sevgili Murat beni arayın demiş de yarın artık olimpiyatlarla ilgili tartışmayı burada daha net bir şekilde yaparız. Çünkü sonuçta muhalefet lideri olacak Deniz Tiryakov'da.
1: Evet.
0: Ona sorarız ne getiriyor ne götürüyor Hamburg'da. Bu bizim için önemli. Tabii ki bazı arkadaşlar olimpiyatlar gelsin bazısı yok gelmesin yarın hepsini konuşuruz efendim yarın zamanımız daha bol olacak sadece bu konu üstüne çünkü sohbet edeceğiz.
1: Ja, wir möchten natürlich noch mal ganz kurz darauf hinweisen, weil wir jetzt gerade ganz viele Messages bekommen haben, unter anderem auch Audios oder auch Anfragen nach dem Motto, ich möchte gerne meine Meinung kundtun über das Thema Olympia in Hamburg, ja oder nein. Ihr habt nämlich die Wahl, ihr habt bis zum Ende des Monats die Wahl und ihr solltet eure Zettelchen auch wirklich ausfüllen. In einer Demokratie werdet ihr nämlich ebenfalls gefragt, ob es passieren soll oder nicht. Wenn ihr sagt, ach, interessiert mich nicht, dann macht trotzdem ein Häkchen rein oder zwei, aber macht auf alle Fälle mit. Und werdet wirklich dabei sein und macht eure Häkchen rein. Denn ich finde es wichtig, in einer Demokratie nicht nur denen die Stimme zu geben, die es möchten, sondern auch denen die Stimme zu geben, die es nicht möchten. Also bitte denkt an eure Stimmzettel. Denn morgen, der Programmhinweis, ihr denkt daran, ihr habt morgen nämlich unseren Fraktionsvorsitzenden der CDU-Bürgerschaft hier in Hamburg dabei. Bei uns in der Studio, im Studio und zwar live wird nämlich der Deniz Tiryakov sein und ihr könnt dort eure Fragen direkt stellen, wenn die nicht vorher von ihm schon beantwortet werden, weil er da ganz viel Infos uns natürlich geben wird.
0: Erdinç, o kadar çok sana hoş geldin mesajı geliyor ki yani ben de diyorum kendi kendime acaba ben de mi birkaç sene gelmesem böyle birkaç ay gelmesem iyi olur diye düşünüyorum.
1: Ne der? Yani abi ne derler? Vallahi. Giden pardon gelen gidin aratır.
0: Cemile hoş geldin demiş. Teşekkür ederiz
1: teşekkürler. Kendisine.
0: O zaman ben de kararı verdim efendim. Yarın ben gelmeyeyim mi? Kerim'le Deniz Tiryakov beraber yapsınlar.
1: Yok.
0: Cumartesi günü Helin'le zaten Kerim olacak. Birkaç gün görür müyüm? Belki bana da hoş geldin mesajı gibi.
1: Abi, bizim,
0: abi kıskandım ya.
1: Benim hatırladığım kadar bizim daha bir gutscheinimiz var. Bize uçak bileti söz verilmişti müşeriften.
0: He?
1: Bize uçak bileti söz verilmişti müşeriften.
0: Sana mı?
1: İkimize.
0: Ben istemiyorum abi. Yok yok. Yok abi ben istemiyorum.
1: Aynen.
0: Sana sen
1: bir İstanbul yapıp gelek.
0: İstanbul'a gideceğiz. Dernek olarak gideceğiz. Bu arada Kuzey Almanya Hamburg Beşiktaşlılar Derneği'ne üye olmak isteyenler Beşiktaşlılar ya da dostuz, biz dostane bir üyelik istiyoruz diyenler. Cumartesi günü orada üyelik formlarımız da olacak. Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımızda. Hava da güzel olunca güzel olacak ya. Yani.
1: Abi Allah izle derse ben de niyetim var o tarafa doğru gelmeye ama evet, saat kaçta başlıyor hiç haberim yok.
0: 14 ile 19 arasında.
1: O saatte de tam turnuvamız başlıyor ya.
0: Sen geleme ama işi olmayanları zaten davet ediyoruz. İşinizi gücünüzü bırakın gelin.
1: Genç diye. Kalmışlar. Genç olan herkes gelsin. Bir de koşu olacak mı? Sporluk evet. Aktiviteler var. Lütfen başvurularınızı yapın. Hepiniz katılmaya çalışın. Çok güzel bir etkinlik olacağından şimdiden emin olabilirsiniz. Ama bizim hafta sonumuz yine futboldan geçecek.
0: Evet. Şimdi şey göndermiş Barış. İlk direkt dinleyelim mi? Zaten veda edeceğiz.
1: Eine Premiere. Evet. Das ist wieder eine Premiere, wie eben gerade, was uns der Barış geschickt hat. Wir haben jetzt nämlich noch eins bekommen.
0: Dur
1: das
0: bakayım.
1: Hören wir uns natürlich gleich nochmal an.
0: Geliyor.
1: Hadi.
0: Açılsın.
1: Und in der Zeit, ja, mach. Soll ich oder ganz kurz übersetzen? Günaydın.

0: Kazım abi bayağı bir bayağı bir insanlar yok. İşsiz kalacak bu işle.
1: Bak vallahi işsiz kalacaklar. Ya şimdi benim Türkiye'de bu jingle'ları yaptırdığım arkadaşım var. Ben alacağım kardeşim, Barış'a gönderirim. Barış bana yapar gönderir. Yok yok, şaka. Şaka. Abi her zaman emeği harcayan insanların emeğine bu yapay zekayla bir yere kadar gider. Vallahi bir yere kadar gider.
0: Das was ihr gerade gehört habt,
1: liebe Zuhörer. Yarın sen işinden de
0: echt interessant. Alles KI, das war gerade wirklich auch KI und das wir sind sprachlos. Mir fällt nur eine Sache auf. Es wird wahrscheinlich doch wirklich so einige Sparten im Leben geben, Berufssparten, die dann wirklich keinen Job mehr haben werden, weil die KI das Ganze ablöst. Habt ihr gerade gehört? Und das ist innerhalb von, ich muss mal auf die Uhr gucken, innerhalb von 7 Minuten, nicht mal 7 Minuten erstellt worden. Das ist schon richtig, richtig heftig. Ach, Mensch.
1: Gidiyoruz.
0: Wir müssen langsam los, Kazım abi. Aber ich möchte noch mal wirklich noch mal ganz innig sagen, denk daran.
1: Söyle bir şarkı iste.
0: Ben abi sana dün isteğimi yaptım.
1: Ne yapmıştın sen?
0: Ben Ekrem Düzgünoğlu istiyorum abi.
1: Ekrem Düzgünoğlu.
0: Hikayesini de anlatmaksa sana düşsün.
1: Ekrem Düzgünoğlu. Sen
0: yaz yağmuru. Evet. Yaz senfonisi, özür dilerim.
1: Ekrem miydi?
0: Sen yaz senfonisi yaz.
1: Ekrem. Dur ha, yaz senfonisi. Vardır o bizde.
0: Tabii ki var. Ben biliyorum olduğunu. Yaz. S harfiyle ama.
1: Tamam.
0: Yaz zil yaz.
1: Ha pardon, özür dilerim.
0: Evet.
1: Sen yaz, gözlerim und bile görmüyor. Baba yapma beni, kör güm zaten.
0: Kazım hat mal wieder yaz ein bisschen Probleme yaz mit seinen yaz Augen. Ja. Aber das passiert mir auch immer wieder, Kazım abi.
1: Evet.
0: Du hast das Lied nicht.
1: Evet, bilgisayar yavaş baba, bilgisayar yavaş yani, yapacak bir şey yok. Yeni das bilgisayar alsana bana.
0: Alayım abi, ayıp ettin. Ja. Bizim iş yerinde dolu.
1: Abi herkes şöyle yok böyle diyorlar ya, bana olmuyor bak, görüyorsun yavaş.
0: Şurayı bir daha tıkla, senfoni yazayım içine,
1: yaz,
0: bitti.
1: Yaz bakalım, hadi yaz. Sevgili dostlar, bugünlük yayının sonuna geldik. İzleyen, dinleyen, mesaj atan, bol bol mesaj atanlar, çok teşekkür ederiz hepinize. Yarın sabah saat 9'da sizlerle görüntülü ve sesli bir şekilde yine görüşeceğiz. Az sonra Arif Güven Showtime Radyo Merhaba'da sizi güldürmeye devam edecek.
0: Sen anlattın mı Arif Güven deyincik?
1: Neyi?
0: Ben Tokat'ta geziyorum arabanın içinde.
1: Arif'i mi dinledin?
0: Bir baktım Arif Güven'in canlı yayını var.
1: Tabii her yerde. 30,
0: süper.
1: 36 radyo kanalında aynı anda yayın yapıyor adam.
0: Gerçekten sağlam, çok güzel.
1: Evet.
0: Emeğine sağlık, gerçekten emeğine sağlık. Bu şarkıyı bulana kadar biz herhalde... Biz
1: Ezel'le kaybedelim.
0: Saçımız dökülür.
1: Evet, Ezel'le gidelim, Ezel'in yeni şarkısı.
0: Wir sagen tschüss, passt auf euch auf. Wir wollten eigentlich ein Song spielen, der mein Liedwunsch war von gestern, was leider wieder nicht klappt, denn der Rechner ist zu langsam. Und sowas von langsam, das ist... Ja, na, ist auch nicht einfach, 20 Terabyte zu durchsuchen mit einem Song. Aber trotz alledem, wir wünschen euch alles Liebe, alles Gute. Passt auf euch auf, bleibt gesund und schaltet nicht nur ab, sondern schaltet immer ein und am besten gar nicht ab, sondern bleibt auf Tele Radio. Merhaba Hamburg, Kazım und Erlin sagen tschüss. Schönes Wochenende im Voraus von meiner Seite und bye bye.
1: Hoşça kalın.

0: Arif Güven Showtime. Five Broker Halis Başbu, Arif Güven Showtime'ı sunar.
1: Arif Güven Showtime.
2: Arif Reis, Kırklareli'den dinlemediyiz. Çok selamlar. Ben Caner. Heykelini dikmeye beton yetmez. Beton, adamsın.
3: Selam Arif. Ben Köln'den İlhami. Öyle yani. Diyen adam var ya, ona bayılıyorum yani.
4: Ben Almanya'dan Kadir kardeşim.
5: Arif, arkadaşım mekanında şimdi seni konuşuyorduk. Biliyor musun dedi Arif'i. Dedim herif manyak. Olur olmaz güldürüyor dedim beni anlamsız anlamsız. Sağda solda ışıklarda dedim vatandaş garip garip bakıyor. Arif yapma böyle bize. Ayıp.

0: Eriti.
1: Arif Güven Showtime.
2: Bayanlar baylar, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan 0 kilometre
0: cillop gibi
2: yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
3: Susun başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
1: Arif Güven Showtime.
2: Muhabbetine bayılacağınız,
0: evet,
2: enerjisine şaşıracağınız, güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime. Arif Güven Showtime başlıyor.
4: Kurban oldum. Sen tabii ki bayanlar baylar. Evet abi, tıklasana bayanlar baylar.
5: Bayanlar baylar. Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
4: Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar. Sevgiler, saygılar, kurban olduklarım. Duydunuz, bugün de aslanlar gibi Arif Güven Showtime. Elbette radyonuzda. Vallahi söylüyorum, her gün aynı saatte sizlerle birlikte olmak zor değil. Açık ve net yani, çünkü değil abi. Bunu yapabilmek için neredeyse nereden baksan koca bir 24 saatim var. Anlatabiliyor muyum? Buradayız, yettik gari. Hakikaten söylüyorum, canım ülkemde gayet aklı başında, ruh hastalığı ve sapıklıktan uzak, naif ve tatlı ötesi insanlar. Seviyorum sizi, vallahi söylüyorum. Bugün ne bileyim abi, programa girmeden önce gelen ses kayıtlarına bakıyorum. Acayip gaza getiriyorsunuz ya. Versene şunu bir yayına. Bak baba, program başlamadan önce böyle mesajlar dinliyorum. Dolayısıyla da mutlu oluyorum. Ver baba.
6: Radyocuların kralı geliyor. Bu alemde teksin kral. Adımızı sen koy kral. Abi seni var ya sevmeyenin yuvan çıktın abi.
4: Bak nasıl mutlu oluyorum ya, yemin ediyorum ya. Çok çok teşekkürler. Bir ne var? Ver abi, ver.
7: Lan Arif abi.
4: Dur bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Mesaj direkt böyle mi başlıyor? Lan Arif abi diye mi başlıyor? Lan Arif abi, güzelmiş ya. Hakikaten şey diyorum. Ver, en başa ver abi.
7: Lan Arif abi. Şu an Dilovası'ndan Gemze'ye doğru aşırı bir hızla gidiyorum. Mecburum çünkü hastaneye yetişmem lazım. Hızı arttırdıkça radyonun da volümünü arttırıyorum. Acayip gaza getiriyorsun beni.
4: Ay kurbanım be. Vallahi söylüyorum, siz de beni gaza getiriyorsunuz. Sevgili dinleyenler, kurban olduklarım, çok çok teşekkürler. Vay be. Umarım iyisiniz, umarım keyiflisiniz. Beni soracak olursanız hakikaten ses tonundan bellidir. Gayet iyi abi. Hatta şöyle bir şey yapalım. Oğlum seninki bir şey mi? Ben senden daha iyiyim diyerek mutluluğunuzu yarıştıralım abi. Vallahi söylüyorum. Kötü giden bir şeyler varsa da onlara dur diyelim. Şimdi dur şu teşekkürname kısmını böyle bir aradan çıkartalım. Dinlemek için ne diyoruz? Bugün de bu radyo programını tercih eden bütün herkese gençlik çok çok teşekkürler. Vallahi sağ olun, billahi sağ olun. Son racıma, bugün de bizlerle birlikte olmayı tercih eden bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar, çok çok paralar kazandığınız harikulade keyifli günlerden birisi olsun inşallah yarabbim. Başka kurban olduğum seyir halinde olanlar, kazasız, belasız, cezasız yolculuklar, geç olsun güç olmasın, aman dikkat, aman dikkat. Öğrenci kardeşlerimize söyleyeceklerimiz belli. Canım ciğerim, öğretmenlerimize söyleyeceklerimiz belli. Bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarımıza, emekliye, çiftçiye, canım kardeşim, ev hanımına, oğlum Arif Güven, bak biz de bu saat itibariyle çalışıyoruz diyen bütün herkese vallahi söylüyorum, Allah kolaylık versin genç. Ama tabii ki de, ki mesajları paylaştım bazılarını, velhasıl klavye kahraman arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum, sağ olsunlar, var olsunlar. Memlekette ne oluyor ne bitiyor? Gezegende ne oluyor ne bitiyor? Mümkün olduğu kadar kulaklarınıza getirmeye çalıştığımız radyo programı diyebiliriz abi. Şöyle söyleyelim, bir kere herkes için yaptığımız bir radyo programıdır. Lütfen bu programın içerisinde şahsi mesajlar aramayın. Aa bak bu şarkıyı çaldı galiba, o da beni seviyor gibi. Gereksiz alınganlıklar yapmayınız. Çünkü valla bazı dinleyenlerime göre, bak şimdi gelen mesajlara bakıyorum. Bazı dinleyenlerime göre sorsanız eli kulağında bugün yarın ayrı bir eve çıkacağız yani. Yavrum, alttan mesaj verecek yaşları çoktan geçtim. Valla seviyorsam da sevmiyorsam da açık ve net söylüyorum. Yani Anlatabiliyor muyum? Ne oluyor? Öyle mi peki? Kurban olduklarım, artık yolculuğa başlayalım. Malum duydunuz, bugün de buradayız. Uzun da bir maraton bizleri bekliyor diyoruz ve artık başlıyoruz abi.
8: Arif Güven Showtime.
9: Arif abim kolay gelsin. Tüm su dağıtım elemanı kardeşlerim selam olsun. Bakma kuru yolduğuma, sokak sokak seni arıyorum.
10: Arif merhaba, ben Gerede'den. Nor fazlası Almanca öğretmeni Selin.
11: Arif.
4: Evet.
11: Seni iki gündür dinleyemiyorum ama teybim bozulduydu. Senin yüzünden arkadaşımın teybini araklamak yüzünden aldım ya. Allah iyiliğini versin senin.
12: Arif abi yoklamadayız. Yes. Bütün su dağıtım elemanlarına kolay gelsin. Bir anons geçi ver de senin program bitene kadar su beklemesin kimse.
4: Yeah.

0: Güven Showtime.
1: Hadi bir serinleyelim kurban olduğum. Jobs aç yolu. Yapıştır Arif Güven Showtime.
0: Arif Güven.
1: Kurban olduklarım, biliyorsunuz bunlar ısınma turları. İlerleyen dakikalarda her şey çok daha keyifli, her şey çok daha güzel olacak inşallah. Tabii canım. Bazen bunu söylüyoruz. Diyoruz herhalde radyo programının sloganı olabilir bu. Ayrılanlara bile iyi gelen radyo programı Arif Güven Showtime. Evet abi. Bir de bu ayrılma meselesiyle ilgili şunu da söyleyeyim. Bizim galiba atasporumuz sevgiliden ayrılmayı becerememek abi. Vallahi söylüyorum. Beceremiyoruz abi. Ayrılmayı beceremiyoruz. Uzattıkça uzatıyoruz. Müzakereler, görüşmeler bir ara düzelir gibi olmalar, tekrar iplerin gerilmesi vesaire vesaire. Değil mi? Bir arkadaşım var, kurban olduğum. Dedim oğlum ne yaptınız, ne ettiniz? Diyor ki abi son kez görüştük. Son kez dediği 40. kez görüştüler. Dedim oğlum normal ilişki devam ederken bu kadar görüşmediniz zaten siz ya. Girme bu işlere. Doğru söylüyorsun, zaten anlamıyorum abi. Birileri iyi diyor, birileri kötü diyor. İki aylık arkadaşım ya, iki aylık evli arkadaşım. Evlilik diyor sıkıntılı. Kardeşim dedim ya, kurban olduğum iki ayda ne kadar sıkıntı olabilir ya. Bir de iki ayda yani ne oldu ya? Daha oğlum nikah memuru eve girmedi lan. Ne ara bıktın, ne ara sıkıldın. Velhasıl dediğimiz gibi ayrılık acısı çekenlere bile iyi gelen radyo programı Arif Güven Showtime radyonuzda. Şimdi sosyal medya adresleri bize hemen paylaşalım. Dostlar 0530-071-4355 biliyorsunuz Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Hadi bir daha 0530-071-4355. Bizi Instagram'dan takip eden dostlarımız varsa onlara teşekkürler. Edecek olanları hatırlatalım. Arif Güven Showtime diye arattığınızda Instagram'da elbette bulabiliyorsunuz. Başka Facebook çok böyle gitmesek de gelmesek de o köy bizim köyümüzdür misali. Zamanında almış olduğumuz böyle bir beğeni sayfası var. Facebook'ta Arif Güven Showtime. Twitter et Arif Güven. Twitter et Arif Güven. Vay be. Buyur bak. Ne kadar güzel ya. Hoş geldin Arif'im, güvenim. Oh mis mis, günümüzün en kaliteli zaman dilimi başlıyor. Toplanın demiş ya. Selamlar 1436 Gülay Yalova ile başlayalım abi. Ne güzel ya. Buyurun.

0: Antalya, Manavgat selam. Yaz yoklamaya patron, bugün de seninle birlikteyiz. Çok çok teşekkürler. Uşak'tan selamlar var. Edirne'den selamlar var. Nevşehir, Kapadokya burada. Balıkesir, Bandırma burada. Çanakkale, Biga burada. Düzce burada. Oy kurban olurum ya. Yine toparlanmışız. Bilecik'ten selamlar abi. Yoldayız. Seninle birlikteyiz. Eyvallah. Londra selam. Tokat selam. Konya, Karaman burada. Bolu selam. Mardin'imize selam olsun. Nazilli'den. Hatta şöyle söyleyelim. Nazilli Belediyesi'nde bizlerle birlikte olan dostlarımıza çok çok teşekkürler. Özellikle istemişler bu selamı. Buyurun Elbistan burada. Yaz yoklamaya. Patron seninle birlikteyiz. Yalova, Ünye. İnegöl'den selamlar abi. Canım kardeşim. İnegöl'de Mobilyacılar Çarşısı'nda bizlerle birlikte olan bütün dostlarımıza selam olsun. Onların da özel böyle bir selamı vardı. Erzincan burada, Eskişehir. Evet, Eskişehir. Fotoğraf oradan mı gelmişti? Evet abi, çok da keyifli, çok da güzel böyle bir fotoğrafımız var. Çocuğuyla birlikte bizi dinlerken, araçta seyir halinde, kurban olduğum. Samsun, Bafra burada abi. Afyonkarahisar, yaz yoklamayı unutma sakın. Kırklareli burada, Silifke burada, Adıyaman burada. Adana burada, kurban olduğum. Buyurun. Dün malumunuz günün konusuydu. Şimdiye kadar duyduğunuz en enteresan lakaplardan bahsediyorduk. Hatta bir şey söyleyeceğim. Üç parti mi okuduk abi? Dün üç parti okuduk. Hala okumadığımız bir dünya mesajın olduğunu söyledim. Şunun farkına varıyorum. Son zamanlarda özellikle günün konusuyla alakalı bir gün böyle bir konuyu veriyoruz. O kadar çok mesaj geliyor ki, ne kadar güzel ki biz bu konuyu abi iki gün boyunca işleme durumunda kalıyoruz. Ki bugün de böyle olacak herhalde. Çünkü bayağı bir mesajımız var yani. Buyurun. Merhabalar çiçeğim, buradayız. Çok çok teşekkürler, iyi yayınlar. Hollanda'ya selam olsun, Esin'in burada. Hoş geldin, hoş bulduk. Bak yine hoş geldin mesajı var. Hoş geldin yüksek maaşlı. Yüksek maaşlı ne ya? Bu dinleyici beni hakikaten şaşırıyorum. Zengin belledi anladığım kadarıyla ya. Bunu sormuşlar abi, kaç tane arabam var diye. Spor arabalarımı mı soruyorsun, normal arabalarımı mı soruyorsun yani? Kaç tane arabam var? Vallahi o gün ne giydiğimle alakalı yani. Tövbe yarabbim ya. Selamlar, selamlar. Danimarka'ya selam olsun. Şükran'ım burada. Arif'im hoş geldin. Hoş bulduk. Çok çok teşekkürler. Seviliyorsun abi. Allah razı olsun canım kardeşim. Kurban olduklarım. Ömer'im mi? Ömer'im. Selamlar paşam. Almanya her zamanki gibi burada. Eyvallah, kurban olduğum. Birazdan mesajlara bir tık bakalım. Aynı zamanda olabiliyorsa memlekette ne oluyor da bitiyor. Mümkün olduğu kadar onları da kulaklarınıza getirmeye çalışalım.
1: Abi deli dolusun vallahi ya. Seni açmadan yola gidemiyorum.
2: İyi günler Arif abi. Ben Tuncer, Almanya'dan.
0: Yes.
2: Abi
0: evet.
2: Bu çoğu dinleyiciler hani diyor ya, ya bizi bağladın falan şöyle böyle. Abi kesinlikle doğru ya. Ne yaptın sen ya? Çocuğu okula götürüyorum. Hemen arabaya geçiyorum. Firmaya bile gitmiyorum artık ya. Düşün ya.
3: Hani diyorsun ya, bedavadan kahkahalar dağıtıyoruz diye. Abi parayla olsa kredi çeker yine güleriz.

0: Arif abi günaydın. Gebze'den Şafak. Artık abi sabahları geçtim, gece rüyalarıma giriyorsun. Koyun sayar gibi seni sayıyorum.
1: Ana bahabbek ya habibi. Seviyorum seni Arif abi.
2: Allah razı olsun abi. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın. İyi ki senin gibi bir radyocu, bir programcımız var.
3: Selamünaleyküm. Sesinizi duymak çok güzel abicim benim. Ben kendim Azerbaycanlıyım. Bura Balıkesir, Manyas, Kızıksa.
4: Arif abi süper güzel bir haftan olsun dedin abi. Daha ilk günden, ilk dakikadan polise yakalandık.
5: Şirketin bütün kepçecileri, kamyoncuları hep seni dinliyor. Kendi kendimize gülüyoruz inan ki.
6: Selam Arif, Manavgat Side'den ben Elif. Yine her sabah olduğu gibi masamızı şenlendiriyorsun.

0: Bakır Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Radyo Merhaba, reklamlar.
3: Kuzey Alman

0: Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. El ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
2: Dünya dillerini bir araya getiriyoruz. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleri sunuyor. Her türlü tercüme işlerinizde yanınızdayız. Kaliteli çeviri, güvenilir hizmet. Arayın, işlerinizi uzman ellere teslim edin. City Sprachen Tercüme Bürosu. Dil engellerini aşın, dünyayı yakından takip edin. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 6615.
5: Radyo merhaba. Reklamlar sona erdi.
6: Arif Güven Showtime.
7: Arif Güven Showtime.
8: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
6: Arif Güven Showtime.
9: Arif, sıcak su gibisin. Hem yakıyorsun, hem yakıyorsun.
10: Patlak teker değiştirirken bile seni dinliyoruz Arif Güven.
11: Arif abi günaydın. 10 senedir İstanbul'daki en zor ikinci mesleği yapıyorum. Sayende moralimiz hep yüksek be abi. Cumartesi pazar da olsan keşke.
12: Arif abi sen ne kadar maaş alıyorsun da bu kadar mutlu olabiliyorsun? Çok merak ediyoruz.
13: Arif Güven, idolsün, idol.
14: İyi günler, kolay gelsin Arif abi. Seni dinlemekten ne kamyon doldurabiliyoruz ne de tesviye yapabiliyoruz. İşten olacağız, kolay gelsin abi.
15: Günaydın Arif, Hatay Antakya'dan sevgiler. Şanssızlıklar hep beni buluyor. Bugün tuvaletin içine arabanın anahtarını düşürdüm.
6: Arif Güven, Show'da.

0: Özgüven Showtime.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükselteyim. Arif Güven yayında.
2: Sen geldin patron, ne ders kaldı da keser. Eyvallah, kurban olurum, çok çok teşekkür ederim. Bu sebepten dolayı söylüyorum canım kardeşim, kötü giden bir şeylere dur demenin en doğru zamanı. Sallayın abicim ya. Gereksiz yere takmayın kafayı. Ona buna valla. Adam zamanında türkü yapmış abi. Odam kireç tutmuyor diye dertleniyor, yemin ediyorum yani. Neymiş? Odam kireç tutmuyor, kumunun karmayınca. Kar o zaman oğlum, Allah Allah. Üzmeyin kendinizi. Ben söylüyorum, nahak yere üzmeyin kendinizi. Nahak ne demek? Al bak, elimle gösteriyorum yani. Öyle değil mi oğlum? Boşu boşuna. Evet abi. Şimdi... Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Bakayım. Abi bizim köyde isim söylenince kimse kimseyi tanımıyor. Herkesin lakabı var. Evet ya, günün konusuyla ilgili. Dünün konusu bugünün de konusu olsun. Bakayım. Gerçek isimlerini unutmuşlar. Bir sürü lakap gelmiş. Birazdan bakalım mesajlara. Bakayım, bakayım, Dün okuduğumuz konulardan birisiydi. Daha doğrusu okuduğumuz mesajlardan birisiydi. Ona çok gülmüşler. Abi çok komikti ya. Bir açılır bir kapanır. Ya kızın teki sürekli böyle açılıyormuş kapanıyormuş velhasıl. Ona sunroof Elif demişlerdi ya. Onunla ilgili bak diyor ki, bir de ikide bir din değiştiren ve kapanan açılan, malumunuz biliyorsunuz, Tuğçe Kazas var. Evet. Sunroof Tuğçe diyelim ona diyor. Doğru mu doğru? Kral, kurban oldum. Bugün kazı çalışmalarındayım ama kulak sende. Belçika'dan takipteyim. Canım kardeşim, Nevzat'ım benim, kurban oldum. Kolay gelsin. Arif abi, reklam verme, sadece sen konuş. Oldu yavrum. Kocaeli Gebze, selamlar, buradayız. Çok çok teşekkürler. Lakap gelmiş. Şanzımanlı Arçelik. Ne bu? Lakaplı bir kadın vardı abi. Eyvallah, kurban oldum. Yahu beni de yaz yoklamaya. Trabzon'dan operatör Gökhan. Canım Trabzon. Biz her yer Trabzon'da. Sabırsızlıkla bekliyoruz yayının başlamasını. Berlin'den selamlar. Mürvet. Yettik gari, buradayız. Abi merhaba, Hatay'dan sütçü. Çok çok teşekkür ederim. Bakayım. Valla acayip keyifli mesajlar var. Abi yaz yoklamaya. Adıyaman da burada. Teşekkürler canım kardeşim. Mesajını görmediğimiz bütün dostlara da selam olsun. 1006 Mehmet Aydoğan, Aydın'dan sevgiler saygılar canım abicim. Kurban oldum, hoş geldin. Buyurun, Menemen'den selamlar, iyi yayınlar. Teşekkürler gençlik. Şimdi memlekette ne oluyor ne bitiyor? Şöyle bir bakacağız. Evet. Anlatalım olup bitenleri. Anlatalım olup bitenleri deyince, ya bizdeki bütün siyasetçiler, hakikaten söylüyorum sevgili dinleyenler, ülkedeki bütün siyasetçiler ben bir konuşursam modunda ama asla kimse bir şey konuşmuyor abi. Vallahi. Herkes öyle değil mi ya? Ben bir konuşursam. E konuş o zaman abi. Halkın istiraya yatıp rüyasında görmesini falan bekliyor bunlar anladığım kadarıyla. Hakikaten yani. Bu ne? Dur bakayım. Selam. Eyvallah, kurban olun. Çapraz bağlarını olalım. Kopar bizi Arif Güven. Teşekkürler yavrum. Ne mesajlar, ne mesajlar. Abi kredi çek, biz ödeyelim diyenler. Asfaltın olayım, ez beni, üzerimde pati çek abi diyenler. Tabii. Acayip keyifli mesajlar ya. Çok tatlısın, dondurma kabında mı doğdun? O biraz asılmaya giriyor. Açık ve net söyleyeyim yani. Şimdi dur. Sevgili dinleyenler, dediğimiz gibi haber başlıklarını vermemiz icap ediyor. Gerçi memlekette olup bitenleri de genel durum bak şu. Şu haberleri özetliyor abi. 13 yaşındaki kız çocuğunu evlendirdi. Anne baba yalan söyledi. Neyse uzatlayalım. Herkes beraat etti diye böyle bir haber var. Al işte, memlekette olup bitenler bunlar abi. Cinci hoca tecavüz davasında. Zayıflatmak için öpüyordum demiş. Zayıflatmak için öpüyordum. Nefesi kuvvetli, vakumla çekiyor herhalde, bilmiyorum yani. Şimdi elbette konuşmamız gereken, malumunuz biliyorsunuz, böyle bir Konya'da bir durumumuz vardı. Fakat sevgili dinleyenler, bu konuya giremiyoruz. Çünkü anında bu konuya böyle bir RTÜK tarafından yasak getirildi. Evet, aynen öyle. Konya'da olup bitenleri muhtemelen biliyorsunuzdur. Gündemi takip edenler.

0: çalışır 43. oluruz yani. Ne basın özgürlüğü ya? Olup bitenler var. İnsanlar konuşuyorlar. İnsanlar bunu biliyorlar yani. Ama bilinçli istenmiyor. Al bak yasak geldi abi. RTÜK tarafından böyle bir yasağımız var yani. Oy hoş. Memnun musunuz içinde bulunduğunuz hayattan? Siz memnun musunuz, değil misiniz bilmiyorum ama sevgili dinleyenler, Spider-Man gerçekten söylüyorum asgari ücreti yeterli bulmuş yani. Niye böyle söylüyorum? Bir sokak röportajında vallahi söylüyorum Spider-Man kıyafeti giymiş koca bir adamla röportaj yapılıyor. Anlatırım, vallahi anlatırım, billahi anlatırım. Bir de röportajın sonunda şimdi abi, yani Allah bereket versin diyen Spider-Man gördük ya. Var var. Bir dünya haberimiz var. Olabildiğince relax, kurban olduğum sebebini biliyorsunuz. Çünkü bir o kadar da zamanımız var.
1: Arif Güven Showtime.
0: Düşünsene abi, tarihte insanlar neler yaşamış ya. Bazen hayal ediyorum. Abi hesap eyle yani, Avusturya arşi düküsün. Velhasıl itibar tavan. Ama at arabasıyla baloya gidiyorsun yani. Şimdi yavrum kavun bile taşımıyorlar yani. Gençlik, beni özlediniz mi ya? Özlediyseniz ve cevabınızı evetse nereye mi nereye özlediniz? Sesimi tabii ki de yavrum.

0: hava kaçırıyorum şu anda yemin ediyorum. Yes dedim abicim. Sevgili dinleyenler, programcınız hava kaçırıyor şu anda. Şimdi şu habere bir bakalım canım kardeşim. Malumunuz bahsettiğimiz az önceki konuşamadığımız YouTube tarafından gelen yasakla alakalı konuyla ilgili gelen mesajlarınız var. Evet, görüyoruz, hemfikiriz ama canım kardeşim dediğimiz gibi biz konuşamıyoruz. Yasak, yasak hemşerim, yasak. Böyle bir konuyla niye yasak gelir abi? Neyse ya. Bu nedir, ne oluyor, ne bitiyor? Şöyle bir Adana haberiyle başlayalım. Kamera görüntülerine montaj dendi. Nedir hikaye? Adana'da çeşitli günlerde 6 iş yerine girerek elektronik eşya çalan hırsız son işinde yakalandı. 6 iş yerinde güvenlik kameralarına yakalanan hırsız zanlısı adliye sevk edildiği sırada suçsuz olduğunu iddia ederek görüntülere montaj dedi. Yavrum, bu montaj muhabbeti bir ara çok fazla vardı bizim memlekette biliyorsun. Bunu o zaman kullansaydın soruşturmaya yayın yasağı gelirdi zaten. Buyurun, nereye gidelim? Şöyle bir şey yapalım. Kırklareli ve Edirne'de yayılan böyle bir gaz kokusu büyük bir paniğe sebep olmuş canım kardeşim. Orada bizlerle birlikte olan, Kırklareli'de bizlerle birlikte olan vatandaşlar muhtemelen biliyorlardır. Bakınız, Kırklareli'nde gece saatlerinde doğalgaz koku tankı, yavrum bak, doğalgaz koku tankı, evet, çalınmış. Yani abi, şaka gibiyiz ya. Rüzgarın da etkisiyle tanktan yayılan koku Kırklareli ve Edirne'de hissedildi. Gaz kaçağı olduğunu düşünen vatandaşlar büyük bir panik yaşadı. Ekipler hırsızlık şüphelisini gözaltına alırken ele geçirilen tank daha fazla koku yayılmamak için toprağa gömülmüş. Abi, doğal gaz koku tankı çalınmış, kurban olayım yani. Kırklareli'ne bağlı Alpullu beldesinde çalınan doğalgaz koku tankından yayılan koku Kırklareli ve Edirne'deki bazı yerleşimlerde endişeye sebep oldu. Edinilen bilgiye göre koku olmayan doğalgazın kaçak sırasında algılanabileceği bir şebeke... Ya geçelim hakikaten. Bu nedir? Öyle mi? Peki. Birazdan bir Kayseri haberimiz var. Şaşkına çeviren böyle bir dolandırıcılık şekli var abi. Bunlar işte bizim memleketin olmazsa olmazları. Havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizin haberleri. Ne üç kağıtlar, ne üç kağıtlar. Şimdi bir dünya mesajımız da var canım kardeşim. Dün malum biliyorsunuz dedik ki şimdiye kadar duyduğunuz en enteresan lakap neydi? Bununla ilgili üç parti okumuştuk. Hala mesajlarımız var. Ve ne kadar güzel, ne kadar keyifli ki... Bir sefer verdiğimiz günün konusunu o gün bitiremiyoruz abi. İki gün boyunca okuyoruz. Bugün de günün konusu aynı şekilde olsun abi. Çünkü bayağı bir yazmışsınız. Güme gitsin istemiyorum. Evet, günün konusu, dünün konusu. Şimdiye kadar duyduğumuz en enteresan böyle lakaplardan bahsedeceğiz.
1: Merhaba Arif abi.
0: Merhaba kardeşim.
1: Ben Rıdvan Kartal'dan. İş makinamda radyonun favori tuşuna bir numaraya seni koydum abi. He, baktım olmayacak. İki de seni yaptım. Elim yanlışı da gider falan, başka radyo açılır diye üçe bile seni aldım abi ya. Seviliyorsun.
0: Çok gerginiz be arkadaşım. Vallahi söylüyorum, hani ben de gerginim. Öyle bir stres var ki üzerimde, bütün samimiyetimle söylüyorum. Çıplak ayakla toprağa bassam 7 mahalleyi aydınlatırım yani. Hatta güzel tabirle söyleyeyim. O 7 mahalle bana çok kızdığı için gelip beni teker teker öpse, hakikaten söylüyorum, stresim geçmez yani.

0: Arif'im ne haber ya? Gebze'den Necmettin. Seni dinliyorum diye Gebze'ye gelirken Bursa yoluna girmişim ya la. Karşımda feribotu gördüm.
1: Merhaba Arif abi. Trabzon Vakfı Kebir'den Raskon.
2: Arif abi sırf seni dinleyebilmek için Soma'ya gidiyorum, inan bunu.
3: Merhabalar Arif abi, iyi yayınlar abi. Ben Malkara'dan Ferhat. Abi bir sana bir de sabah uykusuna doyamadık be abi.
4: Arif abi, abi iyi ki varsın ya.
5: Tribin olurum düşünür düşünür sıkıntıya girersin. Arif, merhabalar Arif. Sevdiğim bir şarkıyla merhaba demek istedim sana. 10 gün falan oldu seni dinliyorum ve bayılıyorum programına. Harika bir şeysin sen Arif.
6: Varsa derdiniz, bekler Arif abiniz. Reçete gibisin Arif, reçete. Darıca'dan selamlar.
7: Arif'cim gelen sesli mesajları dinliyorum da dinleyici kitlenden gerçekten korkmaya başladım.
8: Arif Güven Showtime.
9: Arif Güven Showtime.
10: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
8: Arif Güven Showtime.

0: Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
2: Dünya dillerini bir araya getiriyoruz. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleri sunuyor. Her türlü tercüme işlerinizde yanınızdayız. Kaliteli çeviri, güvenilir hizmet. Arayın, işlerinizi uzman ellere teslim edin. City Sprachen Tercüme Bürosu. Dil engellerini aşın, dünyayı yakından takip edin. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 6615.
5: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.
6: Arif Güven Showtime.
7: Arif Güven Showtime.
8: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
6: Arif Güven Showtime.
9: Günaydın, Berlin'den selamlar.
10: Arif abi, evde bir tek mutfakta radyo var. Seni dinlemek için mutfakta oturuyorum. Herkes beni salonda bekliyor ama ben salona gidemiyorum abi. Selamlar Düzce'den.
11: Arif Güven, senin de sunduğun programın da çaldığın şarkının da hastasıyız dede. Trabzon Akçabat'tan selamlar.
12: Arif abi merhabalar. Tokat'ta psikiyatri doktorları reçetelere Arif Güven dinlenmeli diye yazıyorlar. Bilgin olsun abi. Allah şimdi rast getirsin. Seviyoruz seni.
9: Merhaba Arif. Ben Elif. Kocam diyor ki Arif'i dinlediğin kadar beni dinlemiyorsun diyor. Ne diyorsun bu işe?

0: Beyler, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Buradayız sevgili dinleyenler. Şu habere bir bakalım. Kayseri'de şaşkına çeviren dolandırıcılık. Nedir hikaye? Kayseri'de taksileri dolandıran şahsın yöntemi pes dedirtti. Şimdi şöyle bir şey yapıyormuş. Kayseri'de ticari taksiyle hastaneye gelen A.Y. bir yakınını hastaneden çıkartmak bahanesiyle taksicileri bekletiyor abi. Diyor ki bekleyin diyor ya, hastaneye gelmiş. Benim diyor bir yakınım var, dolayısıyla onu diyor alıp geleceğim hemen. Ardından işte sen mesela taksicisin, arabada bekliyorsun. Sonrasında bu şahıs geri geliyor ve diyor ki hastanenin kredi kartı sisteminin arızalı olduğunu söyleyen şahıs hastasını çıkartmak için taksi şoföründen 300 ile 1000 TL arasında ödünç para istiyor. Sonrasında hastanenin arka kapısından kaçarak babacım toz. Nasıl yöntem? Süper. Buyurun. Kayseri'de ticari taksi ile hastanelere gelen A.Y. bir yakınını hastaneden çıkartmak bahanesiyle taksicileri beklemesini söylüyor. Ardından geri dönüp hastanenin kredi kartı sisteminin arızalı olduğunu söyleyen şahıs, hastasını çıkartmak için taksi şoföründen 300 ile 1000 TL arasında ödünç aldığı parayla birlikte hastanenin arka kapısından kaçarak birçok taksi şoförünü dolandırdı. Taksici esnafını dolandıran A.Y. Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda yakalandı. İşlemler yapılmak üzere emniyete götürüldü ki o anlar işte güvenlik kamerasında yansımış. Vallahi süper sistem ya. Geliyorsun taksiyle hastaneye kadar bekle diyorsun. Hastamı çıkartacağım diyorsun. Sonra geri geliyorsun. Diyorsun ki kredi kartı sisteminde arızalı var. Sen diyorsun orada bana bir 300 lira borç versene. Alıyor arka kapıdan basıyor gidiyor yani. Bu nedir? Buyurun. Kağıt toplayıcıları birbirine girdi, kavga anı kameralarda. Nerede? İstanbul Ümraniye'de. Bakalım. İstanbul'un Ümraniye ilçesinde kağıt toplayıcılığı yapan yabancı uyruklu iki grup arasında... Yabancı uyruklu. Siz de anlamışsınızdır. Norveçliler ve Avustralyalılar tarafından... Kavga çıkmış. Ya böyle bir şey olabilir mi abi? Hakikaten söylüyorum ya. Aa bak. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Çok sayıda kağıt toplayıcısının karıştığı kavga telefon kamerasına yansıdı. İki yabancı grup diyor. Adamlar gelmişler yavrum. Bir de kendi bölgelerini ilan etmişler. Al işte İstanbul'un durumu. Olay geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Ümraniye Dudullu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kağıt toplamacılığı yapan iki yabancı uyruklu grup tarafından bölge paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı. Abi kimsiniz siz ya? Kağıt topladıkları bölgenin kendilerine ait olduğunu iddia eden iki grup arasında tartışma, arkadaşlarının da bölgeye gelmesiyle büyüdü. Sokak ortasında çıkan kavga çevredeki vatandaşlar tarafından telefon kameralarıyla kaydedildi. Kavga eden kağıt toplayıcıları daha sonra bölgeden uzaklaştı. Ne güzel değil mi? İki yabancı grup tartışıyor. Hikayedeki tek Türk İstanbul Ümraniye olması yani. Al buyurun. Yavrum, Sakarya'da yabancı uyruklu iki grup arasında bıçaklı kavga. Bir ölü iki yaralı. Al bak. Sakarya'nın Karasu ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi maalesef hayatını kaybetti. İki kişi de yaralanmış. Sebep belli mi? Henüz bilinmeyen nedenle bıçaklı kavga çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olaya yerine polis geliyor. Sağlık ekipleri sevk ediliyor. Kavgada yaralanan 3 kişi 112 acil sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıyor gibi haber böyle gidiyor. Al bak, bu da yabancı uyruklu iki grup arasında. Dediğimiz gibi yabancı uyruklu dediğine göre belli ki Avustralyalı ve aynı zamanda karşı tarafta Norveçli yani. Burada bir Türk olan ne? Sakarya. Velhasıl... Ne bileyim abi, hakikaten söylüyorum ya. Havasına, suyuyla, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz buram buram memleket haberleri birazdan kaldığı yerden devam edecek.
2: Arif Güven, seni çok seviyoruz ve severek dinliyoruz. Çorum'dan sevgilerle.
3: Ben var ya, Arif ismini hiç sevmezdim. Şimdi kız bulup evlensem çocuğumun adını Arif koyarım. O de. derece seviyorum ve seni Arif Güven. Arif adını sevdirdin bana ve Arif Güven. Adamsın. Saygılar Gebze'den.
4: Arif Güven, az önce kaza yaptım. Adam indi arabasına bakıyor. Ben hala seni dinleyip arabamda gülüyorum. Nasıl olacak şimdi?

0: Çok. Kurban olduklarım. Valla şu günün konusu gelsin, biraz kafa dağıtalım. Çünkü memlekette olup bitenlere bakıyorsun. Hakikaten son 24 saatte yavrum Teksas'a döndük ya. Valla Teksas'a döndük. O kadar çok şiddet haberi var ki. Daha bunlar diyorsun abi, hani sıcaklıklar artınca daha da böyle artacak mı acaba? Bakın, eline silah alan vatandaşlar ailesini, akrabalarını, doktoru, davacısını, avukatını öldürdü. Bununla ilgili böyle bir derleme var. Bildiğin abi ekonomik kriz galiba insanların artık canına tak etti. Ya da bilmiyorum başka sebepler mi var ama gerginiz. Mersin'de uzun süredir yaşadığı işsizlik nedeniyle bunalıma girdiği öne sürülen 31 yaşındaki Ali Dilek, eşini ve maalesef 3 yaşındaki oğlunu öldürdükten sonra aynı tabancayla intihar etti. Esenyurt'a gidiyorsun. Esenyurt'ta aile faciası yaşandı. Esenyurt Pınar Mahallesi'nde canım kardeşim evvelsi gün saat 17 sıralarında ailesiyle tartışan Ömer Orak, annesi Nurten Orak ve 9 ay önce evlenen ve 2,5 aylık hamile olduğu öğrenilen kız kardeşi Esra Yamak ile kardeşi Yasin Yamak silahla öldürdü. Bu Konya olayını konuşamıyoruz, onu es geçiyorum. İstanbul'da Abdullah Türkoğlu silah ile yaraladığı kişinin ailesi tarafından açılan tazminat davasının geri çekilmemesi üzerine dehşet saçtı. Önce davanın avukatı Servet Bakırtaş'ı bürosunda öldüren Türkoğlu, daha sonra kendisine dava açan Öznur Tufan'ı silahla vurarak onu da öldürdü. Buyurun Edremit'e gidelim. Edremit'te ne oldu? Balıkesir'in Edremit ilçesinde aralarında kız arkadaş yüzünden husumet bulunan iki tane yani üç genç, öyle söyleyelim, kavga etti. Kavgada 18 yaşındaki AK, Alim İçel 23 yaşında 3 kez karnından bıçaklayarak öldürdü. Yavrum ne oluyoruz? Korkuyorum, hakikaten söylüyorum ya. Konya'da Süleyman P. belirlenmeyen nedenle sokak ortasında iki çocuğunun annesi olan Sultan P.'yi bıçaklayarak öldürdü. Vallahi yani bilmiyorum, hiç iyi bir yere gitmiyoruz. Sakin, sakin, sakin, sakin kurban oldum. Bu nedir? AVM tuvaletinde bir kadının videosunu çeken Suriyeli tutuklandı. Bu video çekme durumu nedir ya? Hakikaten söyleyeyim, nedir abi bu? İstanbul Başakşehir'de bir alışveriş merkezinde kadınlar tuvaletine giren yabancı uyruklu değil işte, Suriyeli abi. İddiaya göre cep telefonuyla yan kabindeki kadının görüntüsünü çekmek isterken yakalandı. Şahıs çıkarıldı, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İyi oldu. Böyle haberleri okuyorum, sonra diyorum ki Allah'ım bir an önce şu günün konusu durumu gelsin ya. Günün konusunu bilmeyen dostlarımıza söyleyelim, olur. Bu saat itibariyle yeni açmıştır radyoyu. Dün işledik, çok da fazla işledik ama hani hakikaten bir dünyada mesajımız vardı. Dedik ki şimdiye kadar duyduğunuz en enteresan abi lakaplardan bahsediyoruz. Abi bizim köyde şöyle biri vardı, bizim okulda böyle biri vardı, işte lakabı buydu. Hatta olabiliyorsa rica ettik, dedik ki sebebini de biliyorsanız niye öyle söylediğine dair böyle bir bilginiz de varsa yazarsanız seviniriz. Velhasıl yine aynı konuyu işlemeye kaldığımız yerden devam edeceğiz bugün de. 0530-071-4355 malum Arif Güven Showtime WhatsApp numarası, bir kez daha söyleyelim 0530-071-4355. Biz bu arada bakalım ne oluyor ne bitiyor. Buyurun. 100 kez hırsızlığa karışan çocuk. 100 kez hırsızlığa karışan çocuk. Abi şaka gibi değil mi ya? 2 günde 3 marketi soydu. Okulda matematikte vardı ya böyle içler dışlar. 2 günde 3 marketi soyduysa 5 günde bilin bakalım kaç marketi soyar gibi böyle. Matematik sorusu gibi olmuş bu. Bolu'da hakkında 100 kez hırsızlıktan işlem yapılan 15... Ya yavrum 15 yaşında diyor ya. Benim beynim gidiyor abi, hakikaten gidiyor ya. Abi bir şey söyleyeceğim ya, bu hırsızlık bir meslek oldu, bizim haberimiz mi yok abi? Ya, nedir durum, nedir abi? 15 yaşındaki bir çocuk şimdiye kadar da 100 tane kaydı varmış ya. Belli bu adam bu saatten sonra bu işi yapmaya kaldığı yerine devam edecek ya. Vallahi çok korkuyorum ya. Ciddi ciddi korkuyorum ya. Bursa'da hakkında 100 kez hırsızlıktan işlem yapılan 15 yaşındaki S.Ç. 2 günde 3 markette hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Zaten 15 yaşında 100'den fazla yakalanmış. Bu dümbelek belli bu işi yapamıyor. Sürekli yakalanıyor abi yani. Aktaş Mahallesi'ndeki 3 markette 2 günde meydana gelen 3 farklı hırsızlık olayı üzerine Bolu Emniyet Müdürlüğü Asay, buraları geçelim, soruşturma başlattı. Yapılan araştırmada marketlerde hırsızlık olayına karışan kişinin 15 yaşındaki S.Ç. olduğu tespit edildi. Oğlum hangi ara hırsızlık ya hangi ara öğrendin ya? 15 yaşındasın be abi ya. Oğlum biz 15 yaşındayken vallahi çok mu saftık ya? Mahalleye gelen sinek ilacı arabasının arkasından koşuyorduk ya. 15 yaşında hırsızlık yapmış, 100'den fazla da kaydı var yani. Bilmiyorum abi. Sevgili dinleyenler, şimdi bir mola alalım canım kardeşim. Moladan sonra malumunuz günün konusuyla alakalı mesajlarınıza bakmak üzere yeniden buradayız.
1: Yuvamın dört bir köşesinden seni dinliyorum Arif abi. Arif abi. Penceremizden gelen bahar kokusu gibisin.
2: Antakya Sanayi Sitesi'nden takipteyiz.
3: Selam Arif, ben İnegöl'den Eray, Anadolu Cam'ın en hızlı sevkiyatçısı. Seni ilk dinlediğimde nereden denk geldik bu manyağa demiştim kendi kendime.
4: Arif
3: Güven.
4: Arif abi, ya bir gün emekli olup gidersen?

0: Sabah yürüyüşüne çıktım. Kendi kendime de gülüyorum. Kolay gelsin, iyi yayınlar.
1: Günaydın Arif, Almanya Koblenz'den selamlar.
2: Arif abi iyi yayınlar. Seni dinlerken var ya, kızgın kumlardan senin sulara atlar gibi oluyorum abi. İçimi titretiyorsun beni.
3: Abi ben Yevze'den Okay, gülmekten yaraldım artık. Yeter.
4: Arif abi ben Kubilay. Düzce'nin dört bir tarafından dinliyorum. Ben de buradayım.
5: Günaydın Arif abicim. Tokat merkezden kepçeci Selim ben. Ya sen ne kadar komedi bir adamsın ya.
6: Merhaba Arif abi. Suudi Arabistan'dan ben Ufuk. Kaç haftadır senin programını arıyorum, bulamıyorum. Neşe kaynağımız kaybolmuştu resmen abi. Cansın.
7: Arif Güven Showtime.
8: Arif Güven Showtime.
9: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
7: Arif Güven Showtime.
10: Radyo merhaba, reklamlar.
9: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
11: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
12: Dünya dillerini bir araya getiriyoruz. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleri sunuyor. Her türlü tercüme işlerinizde yanınızdayız. Kaliteli çeviri, güvenilir hizmet. Arayın, işlerinizi uzman ellere teslim edin. City Sprachen Tercüme Bürosu. Dil engellerini aşın, dünyayı yakından takip edin. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
13: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
14: Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 6615.

0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
1: Arif Güven Showtime.
2: Arif Güven Showtime.
3: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
1: Arif Güven Showtime. Arif Güven Showtime.
4: Arif abi, küçükken sizin köyde evi yoktu galiba.
5: Kardeşim, sabahları sesini duymadan yol gidemiyoruz kardeşim. Unutma, Urfalıyam ezelden, gönlüm geçmiyor Arif Güven'den.
6: Abi sana açık sözlülükle söylüyorum. Sen böyle espriler yaptığın için, milleti güldürdüğün için değil. Gerçekten böyle samimi, içten olduğun için bu kadar çok seviliyorsun. İnşallah hayatında hep böyle başarılı olursun abi. Yolun izin açık olsun. Harbiden seviliyorsun abi.
7: Arif, Burgaz'dan Murat ben, operatör. Telefonum bozuk, uzun zamandır mesaj atamıyorum sana. Aklımda 2-3 gündür söyleyeyim dedim. Senin programın sonunda mutsuz olan bir palyaço var ya. O arkadaşa söyle seni dinlesin ya. Neyin mutsuzluğunu yaşıyor?
8: Arif abi, lütfen her gün çık. Hafta sonu da çık. Olmaz mı öyle? Hı? Olmaz mı?
1: Arif Güven

0: bayanlar, baylar, kurban olduklarım. Radyonuzun sesini elbette birazcık daha fazla yükseltebilirsiniz. Programı ortaladık ve bu kadar daha sizlerle birlikte olacağız. Şimdi, valla bu bölüme gelince rahatlıyorum abi. Hakikaten söylüyorum. Çünkü memlekette olup bitenlerden biraz böyle bir uzaklaşıyoruz. Kafayı dağıtıyoruz. Günün konusu şimdiye kadar duyduğunuz en ilginç lakap. Evet abi. Okuduğumuz böyle bir haber vardı. Bilmem kaç yaşında babasının gerçek olmadığını öğrendi gibi böyle bir haber vardı. Bak diyor ki, bilmem kaç yaşında gerçek babasını bulan kişiyi tanıyorum. Çok zor diyorsun ama değil. Baba diye bildiği şahıs ölünce mirasçı oldu. Her şeyden bir güzel payını aldı. Başka alacak bir şey kalmayınca zengin adama bu benim gerçek babam diye mirasına konmaya çalışıyor. Maalesef üçkağıtçı. Bilmiyorum canım kardeşim, yani biz sadece haberi okuduk. Velhasıl bilmiyoruz. Seni ben yerim kurban olduğum. Ne kadar güzel bir fotoğraf yollamış ya. Köpek fotoğrafı var ve uyuyor şu anda. Bu uzaklığın adı Bulut. Ben ona Buji diyorum. Bakma sakin durduğuna. Bana dokunan ay kurban olurum ya. Çok güzelmiş ya. Evet abi, lakaplardan bahsediyoruz. Bizim köyde bir abi var. Lakabı 20. Askerde acemi birliğinde numarasıymış diyor. Usta birliğine geçince 24 ama hep 20 20 diyorduk. Eyvallah, Ömer'im yollamış, kurban oldum. Pilot bir abimiz var bizim. Damdan düştü, kafayı kırdı, o gündür bugündür diyor. Adam uçuyor, dolayısıyla da pilot diyoruz biz ona. Duyduğumuz enteresan lakaplar. Tekerlek Osman diye biri vardı. Ya Tekerlek Osman da çok kötüymüş ya. Babamın arkadaşıydı. Lakabının sebebini tam olarak bilmiyorum abi. Eyvallah, kurban olduğum. Bizim iş yerinde var. Bodur Piliç diyoruz kendisine. 1.50 boyunda. Ay kurban olurum ya. 1.50 boyu kısa diye Bodur Piliç diyorlarmış. Bakalım. Bu ne, dur bakayım. Köy yerlerinde çok lakaplar vardır abi. Mesela dedeme Yörük Hasan derlerdi. Hasan Gökmen desen bir düşünür millet diyor. Ama Yörük Hasan deyince o civarda ne kadar köy kasaba varsa bilirlerdi. Evet, köylerde genelde lakap olayı çok daha fazla yaygındır zaten. Doğru mu? Doğru. Bir tanıdığımın kullandığı traktörün plakası 305 ile bittiğinden adama direkt 305 diyorlarmış ya. Adı öyle kalmış. Bunun yanında... Eyvallah. Yine bu söyleyelim, argo olanları tabii ki de okuyamıyoruz yavrum. Bizim iş yerinde çok zayıf bir adam var abi. Dolayısıyla biz ona çeyrek diyoruz. Çeyrek ne ya? Evet bak, hani ilk duyduğumda, ki Allah rahmet eylesin, öldü kendisi. Tek teker Arif'ten bahsediyoruz. Diyor ki ilk duyduğumda çok tuhaf gelmişti fakat kendisi motor dünyasında bir efsaneydi. Evet, maalesef hayatını kaybetti ki ben radyo programı yapmıştım onunla birlikte. Tek teker Arif'le konuğum olmuştu, öyle söyleyelim. Hatta ne kadar güzel ki, yani motoruna binme şerefine de erişmiştim yani. Nurlar içinde uyusun, çok güzel insandı. Kız Ali bana çok tuhaf geldi. Duydukça gülerdim. Bir dayıma sordum, o adama niye Kız Ali diyorsunuz diye. Dayım da güldü. Hangi adam diye cevap verince anladım zaten diyor. Kız Ali diyorlarmış, demiş ki adama niye Kız Ali diyorsun? Demiş, hangi adam oğlum yani? Dinozor Hasan diye bir şey duymuştum abi. Duyduğumda çok ilginç gelmişti. Dinozor Hasan. İlginç. Salak Ahmet vardı bizim burada. Hacı Bozan varmış bak. Zamanında Karpuz Mustafa diye bir şey duymuştum. Bana garip gelmişti Karpuz Mustafa. O ne ya? Duyduğumuz enteresan lakaplar. Günün konusu. Dur bakayım. Ya tövbe yarabbi ya. Yani bunları yayında okuyabiliyoruz ama katen keyifli de argo olduğu için okuyamıyorum. Sevgili dinleyenler, yani yollamayınız o tarz şeyleri. Okuyamayacağız çünkü. Pisliğe basmazlar diyelim. Öyle diyorlarmış. Ahıla giden yola granit taş döşemişti. Dolayısıyla köyde lakabı öyle kaldı. Hani yaylana atılır, ok atılır. İşte oka basmazlar diyorlarmış. Yani... 8 kilonun İsmet vardı. 8 kilonun İsmet mi? Halde bozulmuş, halde dedi işte bildiğiniz bu halden bahsediyor sebze hali. Bozulmuş tartıya çıkıp sadece 8 kilo çıktığını görünce adamın lakabı yıllarca 8 kilonun İsmet kalmış. Bizim burada Besmele Ahmet var abi. Besmele Ahmet ne ya? Pikachu Türkan var. Pikachu Türkan. Pikocuydu kendisi. Pikachu koyduk abi diyor. Türkan adı. Eyvallah. Turşu Ahmet duymuştum. Bir de kabuk duymuştum. Duyunca ikisi de bana komik gelmişti. Eyvallah kurban olayım. Çok çok teşekkür ederiz. Çip Ahmet vardı. Çip dediğime bakma. Tersten okursan ne demek istediğimi anlarsın abi. Bak bu da argo mesela ama güzel pazarlamış. Diyor ki Çip Ahmet vardı. Çip dediğime bakma. Çipi tersten oku abi diyor. Bizim köyde vardı. Niye öyle diyorlardı bilmiyorum ama kadına cırcır Emine diyorlardı. Ya şimdi cırcırın sebebi de bellidir yani. Bak ayaklı radyo Mehmet var bizim orada. Ayaklı radyo Mehmet. Dimbil var bizim burada. Küçükken çok düşündüm. Anlamını bulamadım. Hala da bulamadım. Adama dimbillerin Mustafa diyorlardı. Dimbillerin Mustafa. Sevgili dinleyenler, günün konusu bariz bellidir. Hepinize çok çok teşekkürler.
1: Merhaba Arif. Ben Almanya'dan Mustafa. Seni her gün dinleyerek yüzümüzü güldürüyoruz. Teşekkürler.
2: Selam Arif Güven. Kırıkköy Leburgaz'dan takipteyiz.
3: Selam Arif. Türkiye'nin her yerinden seni takip ediyorum. Seni dinlerken bize yol dayanmıyor be Arif. Bize yol dayanmıyor be Arif.
4: Çılgın çocuk hatun sayesinde dinlemeye.

Teyzenin adını bilemedim. Kızına halini hatırını soracaktım. Adını bilemedim. Kavanozun ne? Kavanozun karışık, nasıl, iyi mi diyerek halini hatırını sordum. Eyvallah ya, kavanoz nedir ya? Niye kavanoz acaba? Lakap değil, gerçek isim. Bu gerçekten mi ya? Vay, bir okuyacağım ama yani offsite'a düşmek de istemiyorum yani. Bunu geçelim abi. Egzoz Mehmet abi. Egzoz Mehmet'i tanıyorum ya. Egzoz Mehmet var, Bup Mehmet var. Evet abi. Egzoz Mehmet var abi. Adam yolda giderken takip mesafesi bilmezmiş. Öndeki aracının egzozuna fazla yakın gidiyormuş. Sanki diyor tam... Eyvallah, kurban olayım ya. Bizim köyde birisi vardı, lakabı 50'li annesi. 50 yaşında doğurmuş, onun için demişler 50'li annesi. İlginç lakaplar, günün konusu. Artık yollamayınız sevgili dinleyenler, baya bir var. Şarbon Mustafa diyorlardı. Niye şarbon diyorlar bilmiyorum abi. Conta Mustafa mı varmış bak size? Conta Mustafa vardı bizim iş yerinde. Ya eyvallah, bunu geçelim yani, sebebini de yazmış da. Santim. Köydeki yaşlı bir adama böyle sesleniyor herkes. Sebebini öğrendiğimde çok şok olmuştum. Yıllar önce bu adam... Anladım ya, sünnet olurken böyle bir durum olmuş da santim diyorlarmış ya. Derin Mehmet vardı bizim iş yerinde. Niye öyle söylüyorlar da bilmiyorum abi. Eyvallah, kurban olduğum. Eşekçi Hikmet diye bir şey olur mu ya? Eşekçi Hikmet. Adam 14 yaşında eşekle... Eyvallah, basılmış yani öyle şey. Tövbe yarabbim. Bir de hikayeyi allandıra ballandıra anlatmışsın, yemin ediyorum hiç üşenmemişsin de yani. Abi, benim doğduğum ve belli bir yaşa kadar büyüdüğüm kasabada lakap konusunda çok acımasızdı. Hala da öyle. Ben çocukken bizim köyde bir düğün oldu ve gelin bizim köyde değil, hemen yan köydendi. Gelen gelin o kadar zayıftı ki bütün köylü o gelinin... Tövbe yarabbim ya. Bunu geçelim ya. Çapraz Ayşe var. Annemin köyündeki komşuları gözleri şaşı diye... Allah, tövbe estağfurullah. Yazık, kadıncağızın gözleri şaşıymış, çapraz Ayşe koymuşlar ya. Tövbe yarabbim. Ya çok güzeller de abi, argo oldukları için okuyamıyorum ya. Hortum İsmet vardı bizim iş yerinde. Rahmetli zamanında çok içermiş, o yüzden hortum kalmış adı. Allah rahmet eylesin. Balabanların jilet niyazi diye bir şey duymuştum. Balabanların jilet niyazi. Sebebini bilmiyorum abi. Eyvallah, kurban oldu. Abi bizim köyde... Ya tövbe estağfurullah da, sakatmış biraz. Böyle bacağında bir sıkıntı varmış. Velhasıl cantı kırık diyorlarmış. Abi ne acımasızca bir şey değil mi ya? Sol Şerit Mustafa var. Hayır diyor, sürat meraklısı bir adam olduğu için değil bu lakap. Memlekette şehrin delisi vardı bir tane. Oturur elinde birayla kendi kendine konuşur demlenirdi. Yürürken de sürekli soldan yürüyordu. O yüzden... Televizyonda duymuştum. Otomobil Osman vardı. Zamanında Gizem Özdil'in sevgilisiydi. Show TV'de paparaziler bu lakabı takmıştı. Enteresan gelmişti. Otomobil Osman. İlginç.

0: Bizim köyde de kara buzağı diyorlardı birisine. Adını söyledin mi kimse tanımıyordu abi. Küçükken bir kadın öyle sevmiş, adı öyle kalmış. Neymiş? Kara buzağı. Allah Allah. Sevgili dinleyenler, vallahi artık yollamayınız, dediğimiz gibi bir dünya var yani. Şimdi minicik bir mola verelim. Moladan sonra kaldığımız yerden. Baba devam mı? Devam. Peki o zaman.
1: Arif abi, Aydın Nazirli Pirli Bey'den dinleniyorsun. Her yerde seviliyorsun. 10 numara adamsın.
2: Günaydın Arif abi.

0: Selam Arif abi. İngiltere'nin başkenti Kuzey Londra'dan seni şu an dinliyoruz. Acayip bunaltıcı bir hava var. Ama senin sesinle bizler burada bir nevi olsun serinliyoruz. Harika program. Number one. Bendeniz Perdeci Yunus Londra.
1: Yeminle söylüyorum Arif Güven 40 derece sıcakta dahi klimadan daha etkilisin.
2: Evlendikten sonra da hayat var abi, olmaz mı? Seni dinliyoruz işte, tek sosyal yaşantımız o, sosyal aktivitemiz o. Başka bir şey yok abi, bu kadar işte. Bir de sabahlar işe gidebiliyorsan ne mutlu sana yani.

0: Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
2: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
0: Arif Güven Showtime.
3: Radyo merhaba, reklamlar.

0: Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
2: Dünya dillerini bir araya getiriyoruz. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleri sunuyor. Her türlü tercüme işlerinizde yanınızdayız. Kaliteli çeviri, güvenilir hizmet. Arayın, işlerinizi uzman ellere teslim edin. City Sprachen Tercüme Bürosu. Dil engellerini aşın, dünyayı yakından takip edin. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 6615.
5: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.
6: Arif Güven Showtime.
7: Arif Güven Showtime.
8: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
6: Arif Güven Showtime.
9: Abi sen efsanesin, efsane kralsın, adamsın.
10: Arif abi, işe giderken seni dinleyeceğim diye yol uzatıyorum. Sevgiler, sevgiler.
11: Buradayız Arif baba, buradayız. Seni bekliyor sabahtan beri. Neredesin abi ya?
12: Arif, yine şov yapıyorsun bakıyorum. Yine şov yapıyorsun bakıyorum.
6: Arif Güven, Showtime.
13: Arif, koçum özlemişim seni ya. Bugün atış serbest sana. İstediğin kadar reklam koy, bir şey demeyeceğim.
14: Merhaba Arif abi, Bilecik Söğüt'ten Osman. Migren hastasıyım. Ağrı kesici gibisin abi, iyi geliyorsun.
15: Merhaba Arif abi, daha önceden servis işi yapıyordum. Mesleği değiştirdim ama radyo frekansını değiştirmedim. Şimdi su dağıtıcısıyım, hala seni dinliyorum abi. Darıca'dan sevgiler.

0: Serüven Showtime.
1: Bayanlar baylar,
2: radyonun sesini birazcık daha fazla yükselt.
1: Biraz daha yüksel.
2: Buradayız. Arif. Mesajlar. Abi bizim köyde satılmış lakabında birisi vardı. Civar köylerde bile kime sorsan gösterirlerdi adamı. Evet, genelde köylerde lakap olayı dediğimiz gibi çok fazlaydı. Arif Güven, senin lakabın var mı? Valla bereket tanrısı diyorlar. Niye vermiyorum? Yok be oğlum, lakabım falan yok, hakikaten söylüyorum. Çok zayıf biri vardı bizim iş yerinde. Kendisine zargana diyorduk. Evet, genelde zayıflara öyle deniliyor yani. Memleketimin aile lakapları berbattı abi. Tırnaksızlar, yarım kafalar ne ya? Yarım kafalar. Mahallede babamların çok kısa boylu bir arkadaşı vardı. Onun lakabı da Minimum Nihat'mış. Boy kıza diye Minimum Nihat, güzelmiş ya. Vay be. Altı karış Musa vardı. Boyu kısa olduğu için söylenirdi kendisine. Boyunun kısa olmasıyla alay geçenlere bir karış da... Eyvallah, teşekkürler. Yani güzel espriymiş adam. Altı karış Musa. Sebep? Boy kısa abi. Ben oğlum şeye çok takılıyorum ya. Boy muhabbetinde Büyük İskender diye biri var, biliyorsunuz değil mi? Biri vardı tarihte. Yavrum, adamın boyu 1.40'mış lan. Büyük İskender demişler. Fena dalga geçmişler adamla yani. Gattar Kerim vardı. Hiçbir şey acımıyordu abi. Dolayısıyla biz de gattar koyduk. Eyvallah. Bizim köyde bu konuda baya bir yaratıcı. En çok da hoşuma giden yavrum İsmet diye biri varmış da. Beyinsiz İsmet diyorlarmış. Beyinsiz İsmet. Yangın Ahmet var. Dayımın anlattığına göre yıllar önce çok içtiği bir gecenin ardında babasının evini yaktığı için adı Yangın Ahmet kalmış. Deli Horoz. Annemlerin köyünde asi, yaşlı bir kadının lakabıydı abi. Herkes ona Deli Horoz diyordu. Vallahi bir dünya mesaj var canım kardeşim de. Karabağlar sanayi sitesinde... Geçelim bunu, çeçeceğim, tamam. Allah'tan böyle bir frene basıyorum, yoksa ağzımdan kötü bir şey çıkacak. Yollamayınız argo olanları, kurban olduğum. Hepsinin isminin Ahmet olmasıyla beraber Dozer Ahmet vardı. Çok kilolu olduğu için ona o lakap verilmiş. Folloş Ahmet vardı. Folloş ne ya? Yalparayarak yürüyordu ve patavatsız olduğu için böyle söylüyorduk. Şeytan Ahmet vardı. Tipi biraz bozuk olduğu için ondan Şeytan Ahmet dedik. Çaresiz Ahmet vardı. Onun sebebini bilmiyorum. Bunların hepsi bizim fabrikada abi.

bunu anlamadım yavrum. Büyük dedeleri ekmek fırınında... Evet tamam anladım, teşekkürler. Babamın Manisa'daki çocukluk arkadaşı, arkadaş grubu efsanedir. 1960'larda tekabül eder. Ne de ha anladım şimdi. Pamuk Prenses varmış, Karanfil Ali varmış ve Yusuf'unkini okumayalım abi. Küçükken mahallede bana karabiber derlerdi. Sebebini sormayın, asla söyleyemem. Karabiber. Sebebi ne? Hani şimdi sormayın deyince de insan soruyor hakikaten yani. Tövbe estağfurullah ya. Ayağında tırnak batması olduğu için ofise terlikle gelmiştim. Sağ olsun bir yönetici arkadaşım bana bu ismi takmıştı. Hazreti Terlik demiş ya.

0: Haydar. Topik Haydar da ya. Topik markalı saç dolgunlaştırıcı. Bu bir markaymış. Diyor ki bak, o markalı saç dolgunlaştırıcı tozu kafasına dökerek kahveye gelmek suretiyle hayatının hatasını yapmıştı. O gündür bugündür adı Topik Haydar kaldı. Ha, bu saçları siyah olsun diye döküyorlar. O arkadaş mı bu arkadaş? Herhalde var. Şöyle bir şey yapalım canım kardeşim. Tövbe yapayım be. Asfalt Rıza varmış abi. Lakabı bu. Bak şimdi niye Asfalt Rıza diyormuş? Çünkü abi içip içip sarhoşa düşüp sürekli işte yerlere düşüyormuş abi. Sarhoş olup yere düşüp yerde yatıp kalıyordu. Biz de ona Asfalt Rıza koyduk hadi. Eyvallah. Minicik bir mola. Moladan sonra kurban olduğum Arif Güven Showtime. Hala radyonda.
1: Arif abi, kardeşim de seni dinlemekteyiz abi, her daim.
2: Abi buradan eski sevgilime seslenemiyorum. Vallahi bak, hanım eve almaz ha. Başımıza iş açma sakın.

0: Alova'dan selamlar, ben Murat.
1: Selam Arif, Manavgat'tan takipteyiz.
2: Evet Arif, şimdi ben diyorum ki bu uzaylılar ya benim hanımı bir alsa.
3: Kafa aynı kafa, İstanbul'dan Halit, Halit Tamer.
4: Arif Güven. Showtime.
5: Kırık Arif. Seni dinlemeyenin küpü kırılsın Arif.
6: Selam Arif Güven, tam yapıtır şoförleri olarak...

0: koyuyor herkes yoluma, kaldım biçare.
1: Arif Güven Show'da.
2: Son parti şöyle bir mesajlara bakacağız ve artık konuyu da kapatacağız. Ömer'im yollamış, kurban olduğum, diyor ki bak. Abi merhabalar, benim babamın lakabı Biryantin Sedat'tı. Biryantin sürmeden dışarıya çıkmazdı. Kurban olurum ya. Biryantin Sedat güzelmiş. Bakalım bakalım bakalım. Kalleş Ahmet diye bir tanıdığımız vardı. Bundan hiç rahatsız olmuyordu. Almanya'da yaşarken kaçak gelen Türk işçileri para karşılığında Alman polisine ihbar etmiş. O yüzden de adı Kalleş Ahmet kalmış. Güzelmiş. Lisede bir arkadaşa biz sipsi diyorduk. Nargile nedir bilmediğimiz için anlam verememiştim diyor. Sonra çocuğun gerçekten de o boyla sipsiye benzediğini fark ettim. Bu ne ya, böyle lakap mı olur? Kavaklar altında yatar oğulları. Kavaklar altında yatar oğulları. Zaten söyleyeceği kadar kavak altında uyuyordur o yani. Kepçullah vardı. Çünkü kulakları kepçeydi. Adı da Abdullah'tı. Biz de ona Kepçullah dedik. Allah Allah. Müthiş. Adamın lakabı isminin önüne öyle geçmişti. Neymiş hikayesi, neymiş? Dur bakayım. Oğluna da Müthiş'in oğlu diyorlardı. Oğlu evlenirken düğüne Müthiş Giller düğünü demiştik abi. Ne müthiş, niye yani? Şapşap İsmail vardı. Şapşap ne ya? Vallahi teşekkürler dostlar. Bakalım bakalım bakalım. Çokomastik Ayhan. Niye böyle söylüyorlar bilmiyorum. Duyduğumda çok enteresan gelmişti. Çokomastik Ayhan. Şarapçı Zeynel vardı abi. Sebebini anlatmaya gerek yok diyor. Bütün gün elinde şarap şişesiyle köyde dolaşıyordu. Toparlıyoruz artık. Dediğimiz gibi bütün klavye kahraman arkadaşlarımıza gerçekten çok çok teşekkürler. Bakayım bizim köyde... Geçelim bunu yavrum. Bizim iş yerinde, sanayide lakabı mezarcı. Çok cimri. Karakuzulu Emine. Köyün ismi öyleydi. Evet, var burada karakuzu. Balıkçı bir abimiz vardı. Kalamar Hasan koyduk adını. Kalamar Hasan. Tövbe yarabbim ya. Protez kullanan arkadaşa lakap takmıştık abi. Protestan Mahmut diyorduk. Eyvallah kardeşim benim. Diri diri rit. Kuyruklu Mahmut var bizim burada. Niye öyle söylüyorlar bilmiyorum. Eyvallah. Saniye abla var bizim mahallede. Boyu kısa diye santim saniye diyorlar. Santim saniye ne ya? Bak bizim köyde gözleri çekik bir abi vardı. Ve abiye herkes kung fu diyormuş ya. Kung fu. Tövbe yarabbim. Ya çok keyifli gerçekten de. Argo olduğu için okuyamıyorum sevgili dinleyenler. Tamam güzelmiş işte, sebepleri de güzelmiş ama... Disko Sedat. Bizim akrabamız olur abi. Disko Sedat ne ya? Sebep ne yani? Somaki diyorlardı. Sonradan araştırdım. Sert mermerden yapılan bir anlamı varmış. Somaki. İlk defa duyuyorum. Yaşlı ve kilolu bir teyze vardı bizim köyde. Turşu bidonu diyorduk biz ona. Turşu bidonu ne ya? Evet, bu kadar yeterli olmuş olsun kurban olduklarım. Çünkü malumunuz bayağı bir okuduk. Gözden kaçanlar da varsa artık hakikaten yapacak bir şey yok. Çünkü Abi yazıyor yazıyorum geldik. Evet. Birazdan malum yazıyor yazıyor haberleri. Sonrasında bak Belçika ben canım kardeşim Nevzat'ım. Kendisi arkeolog şu anda kazı çalışmasında. Buna rağmen helal olsun haberini unuttum ben diyerek helal olsun haberi yollamış valla. Ne yapıyoruz öyle mi? Sevgili dinleyenler ayrılmayın. Sebep hala radyonuzdayız.
3: Selam Arif abi, Yalova'dan Emrah. Çöp kamyonu şoförüyüm. Ya senin sesin en çok hoşlandığım kızın sesinden daha çok mutluluk veriyor bana.
4: Arif abi, hani birine elini verirsin kolunu kapar ya. Biz senin sesine kulak verdik, sen bizim gönlümüzü kaptın mı abi?
1: Arif Güven, Showtime.
5: Merhabalar Arif Güven.

0: Alo Spiye gidiyorum. Seni çok seviyorum kral. İyi bak kendine.
1: Selam Arif abi, ben Okan. Şu anda Trabzon'dan Sinop'a seyahat etmekteyim. Tır şoförüyüm.
2: Arif Güven Show'da.

0: Selam Arif Güven. Hatay Akpınar köyünden dağdan çoban olarak sizi dinlemekte takipteyiz. Sevgilerle selamlar.
1: Selam Arif Güven. Lüleburgaz'dan DK Ümit. Ne zamandır numarana ulaşmaya çalışıyorum. Takipteyim.
2: Arif Güven. Showtime.
3: Arif Güven. Ben senden şikayetçiyim arkadaş. Birincisi tesadüf dedim. İkincisi denk geldi dedim. 3-4-5 olunca kullanmaya başladım. Usta benim tır senin sesini duymayınca çalışmıyor.
4: Kendimden bahsetmiştim. Tır şoförüyüm demiştim, hatırlıyor musun? Abi sağ aynaya Arif yazdım. İnanır mısın? Sol aynaya da Arif yazdım. Geri geri giderken bile seni düşünüyorum Arif Güven.
5: Arif abi, aslında ben sana devamlı ses kaydı gönderip kendimi tanıtıyorum ama bu sefer tanıtmayayım. Çünkü yoksa piyasa yerle bir olur. Ya seni dinlediğimden bu yana abi inanılmaz, yani inanılmaz derecede manita yaptım abi ya. Senden aldığım esprileri kullanıyorum. Baya bir işe yarıyor abi. Ya ben böyleysem seni de tahmin edemiyorum tabii ki. Harbiden çok seviyorum seni. Baş tacısın.
2: Arif Güven. Showtime.
6: Arif Güven Showtime.
7: Arif Güven Showtime.
8: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
6: Arif Güven Showtime.
9: Radyo Merhaba, reklamlar.

0: Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
2: Dünya dillerini bir araya getiriyoruz. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleri sunuyor. Her türlü tercüme işlerinizde yanınızdayız. Kaliteli çeviri, güvenilir hizmet. Arayın, işlerinizi uzman ellere teslim edin. City Sprachen Tercüme Bürosu. Dil engellerini aşın, dünyayı yakından takip edin. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 6615.
5: Radyo merhaba. Reklamlar sona erdi.
6: Arif Güven Showtime.
7: Arif Güven Showtime.
8: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
6: Arif Güven Showtime.
9: Arif abi, Manavgat'tan takipteyiz. Seviyoruz seni abicim.
10: Arif'e dokunan sinekler ölsün.
11: Selamünaleyküm Arif abi. İstanbul Tuzla'dan erdi ben. Aslanım abi, her sabah dört gözle bekliyorum seni.
12: Arif abi, tavuk su içer, Allah'a bakar, sana iyi yayınlar. Çiğli'den Uğur'un nasıl?

0: Alo. Kapattı.
1: Arif Güven Showtime yazıyor haberleriyle devam ediyor.
2: Aynen öyle kurban olduklarım, şöyle bir F5 yapalım, memleketi ne oluyor de bitiyor bakalım. Millet bahçesi olacaktı, otopark oldu. Ordu'da yeni stadyum, geçelim bunu ya, hakikaten şu şeyle daral geliyor yani. Buyurun, bu sağlık çalışanlarına karşı gerçekten söylüyorum ya. Arkadaşım, sevgili dostum, nereye doğru gidiyoruz bilmiyorum yani. Dediğimiz gibi bu Konya'daki durumu tabii ki de konuşamıyoruz. Onunla ilgili böyle bir yayın yasağımızın olduğunu söylemiştim. Şimdi başka böyle bir... Yine bir saldırı haberi var da. Hastanede sağlık çalışanına saldırı. İstanbul Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kimliksiz kayıt yaptırmak isteyen hasta yakını sağlık çalışanlarına saldırdı diye bir haber durumu var. Çok üzülerek okuyoruz bu haberleri. Gerçekten söylüyorum yani... Bakınız yani, hani beni Türk hekimlerine emanet edin demiş zamanında Atatürk'ümüz. Bakıyorsun abi, yani sürekli sağlık çalışanlarına bir saldırı durumu var. Vallahi bu gidişte sanki böyle memlekette hekim kalmayacak gibi geliyor. Yazık, günah, hakikaten söylüyorum. Sen git o kadar abi, hani zorluklarla tıpı bitir, asistanlık bitir, uzmanlık sınavına gir, doktor ol. Verdiğin emeğin karşılığını tam anlamıyla almayarak çalış, üstüne gel. Bir de şiddet gör. Yani ciddi ciddi enteresan bir durum var burada ya. Anlamıyorum. Hastanede sağlık çalışanına saldırı. İstanbul Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi diye gidiyor haber böyle. Bak, doktorlar da konuşmuş. Demiş ki can güvenliğimiz yok. Sakin kurban olduğum, sakin. Bu nedir? Polis yanlış evin kapısını kırıp aileyi kabusa da döndürdü. Nedir hikaye? Diyarbakır'da şehit edilen bir polisin katil zanlısı aranırken yanlış girdikleri evin kapısını kırıp karı kocanın üzerine köpek ile saldıran ve yaralanmasına sebep olan polislerin, yani hiç ya tövbe,

0: olun. Bu abimizin hikayesine bakalım. Ne yaptıysa başaramadı. Bir türlü ehliyet alamadı. Kurban oldum artık, zorlama ya. 10 yılda 18 defa yazılı sınava girdi. 15 bin lira harcadı. Ehliyeti olmadığı için kullanmak için aldığı otomobil ancak diyor içine girip öyle oturuyormuş yani. Günyüzü ilçesinde yaşayan Hidayet Karagüç. Hastam olduğu için en büyük hayalim diyor ki ehliyet almak. Hastasım varmış. Eskişehir'de 18 defa ehliyet almak için girdiği yazılı sınavda başarılı olamayan 47 yaşındaki Hidayet Karagüç 15 bin TL para harcadığını, bunun yanı sıra da kendisine araba da almış ama yani diyor ki kazanamıyorum, araba da burada duruyor. 10 yıldır ehliyet sınavına giriyorum, bir türlü ehliyet alamadım. Abi artık girme ya. Ya 10 yılda abi, 10 yılda nasıl alamazsın ya? Neyse geçelim. Çatıya çıkıp Hülya diye bağırdı. Şu Hülya diye bağırma, ya bağırma muhabbetine hep aklım şeye gidiyor benim. Tülay, Tülay, biliyorsunuz değil mi? Antalya'da demirci ustası 47 yaşındaki M.Y. barışma teklifini kabul etmeyen sevgilisinin oturduğu apartmanın karşısındaki 5 katlı binanın çatısına çıkıp intihar girişiminde bulundu. M.Y. polisin 1 saatlik çabası sonucu ikna edilmiş. Ya şu kadınların kalbini kırmayın, ben hep söylüyorum. Bak, bir gülle kalbini aldığınız kadının kalbini kırarsanız yavrum, evet, çelenk yollasan. Dolayısıyla şu kadınlarımızın bir kıymetini bilelim. Kalbini kırdıktan sonra apartmanın tepesine de çıksan, Hülya diye bağırsan da yok abi, yok. Ne oluyor, ne bitiyor? Bakayım. Evet, bu kadar yeterli olmuş olsun. Bak ne kadar güzel. Az önce söylediğimizle alakalı, ya dedim ya, bir gülle kalbini alırsın ama kalbini kırdıktan sonra eve çelenk yollasa olmaz. Olmaz. Ya da beyler, bak bu gerçeği de unutmayınız. Bir kadının canını yakmak, vallahi söylüyorum, bankadan kredi çekmeye benzer. Yani çünkü bir kadının canını yakmak bankadan kredi çekmeye neye benzer? Şu sebepten dolayı benzer. Yıllarca ödersin abi. Açık ve net. Ne yapıyoruz peki? Bir şarkı sonrasında artık bizden bu kadar demenin tam zamanı olacak.
1: Merhaba Arif Güven. Sen hep diyorsun ya, radyonumuzun sesini biraz daha açın, biraz daha açın. Radyonun sesini açtık, polis arkadan plakayı okumuş, duymamışız. Senin yüzünden ceza yedik be abi.
2: Kara kara kazanlar, kara yazı yazanlar, cennet yüzü görmesin, Arif Güven'le aramızı bozanlar. Merhaba Arif abi, ben Hatay Altınözü'nden İbrahim.
3: Arif merhaba, Foça'dan herkese selamlar. İş yapamıyorum seni dinlemekten ama kıyak adamsın vallahi.
4: Arif Güven.
5: Masal kahramanlarından bahsediyorsun. Bir de şey vardı, bu Pollyanna. Gerçi ondan Türkiye'de çok var ya. Millet evine 18 kiloluk yağ almak için kredi çekiyor ama hala aya gideceğiz diyor. Al sana Pollyanna.
6: Arif baba, seviliyorsun. İyi yayınlar. Erzincan'dan sevgiler.
7: Ben Nagöl'den Ali Bahattin. Seni dinlemeyi çok seviyoruz Arif abi.

0: beyler, radyonuzun sesini
1: biraz daha yükseltmenize artık gerek yok çünkü program bitiyor, kurban olduğum. Malum bugün de programımızın sonuna geldik. Öncelikle mesaj yollayan bütün dostlarımıza gerçekten söylüyorum. Çok çok teşekkürler. Anca fırsat oldu. İşlerden güçlerden son dakikada yetiştim. Selamlar Aygül Hanım. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Kral dağılma zamanı geldi. Ay kurban olurum ya. Evet. Programın başındayken gelen mesajlar gibi tıpkı finalde de mesajlar geliyor. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Amaç belli. Yüzünüzde bir parça da olsa elbette tatlı bir tebessüm bıraktırmaya çalışıyoruz. Becerebildiysek o ne ala, ama olduysa bir hatamız tabii ki de affola. Nevzat'ım kurban olduğum, helal olsun, haberi yollamış. Bakalım neymiş haberimiz. Diyarbakır'da canım kardeşim halıcıdan örnek hareket temizlik için gönderilen halının içerisinde bulduğu 112 bin TL'yi sahibine teslim etmiş. Halıya nasıl para saklanır ya? Rulo halinde araya mı koymuş? Diyarbakır'da bir halıcı temizlik için gönderilen halının içinde 112 bin lira değerinde 6600 dolar buldu. Parayı aileye teslim eden halıcı büyük takdir toplarken ev almak için para biriktiren ailede bu duyarlı davranış karşısında teşekkürünü sundu. Yavrum nasıl unutulur be, hakikaten anlam veremiyorum ya. Benim bak şu anda evde yavrum 112 bin lira mı olsa valla aklım evde olur, evde kalır. Burada program yapamam, konuşamam yani. Tabii canım. Ama helal olsun, ne güzel. Bak sahibine teslim etmiş yani. 12 yıldır halı yıkamacılığı yapan 60 yaşındaki Osman Ayana haram yememek için yıllardır çabaladığını ifade etmiş. Mutlu olduğunu aktaran Ayana, cumartesi günleri halıları toparladım. Pazar günü boşalttım. Bir baktım diyor, halı içerisinde 66 adet 100 banknot dolar buldum. Vay be. Bu nedir? Bu da güzel. Bak bayram öncesi insanlık ölmedi dedirtti. Hep birlikte Kocaeli'ne gidiyoruz. Çünkü canım kardeşim Kocaeli'nde satışı tamamlanmış 10 kurbanlık hayvanları yangında telef olan aileye köy halkının yardımıyla yeni hayvanlar tahsis edilmiş. Ne güzel ya. İmece işte. Zararı karşılandı. Kurban bayramı öncesi ortaya çıkan bu dayanışma örneği tabii ki de insanlık ölmedi dedirtti. Pazar akşamı Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan İdadiye Mahallesi'ndeki bir ahırda hikaye meydana geliyor. Edinilen bilgiye göre Fevzi Özbek'e ait ahırda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıkıyor. Çıkan yangın neticesinde içeride bulunan 10 büyükbaş hayvan maalesef mahsur kalıyor. Durumun 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ekibi, jandarma ekipleri sevk ediliyor. İtfaiye ekiplerinin yapmış olduğu müdahale neticesinde yangın söndürülüyor. Fakat 10 büyükbaş hayvanın 7'si yangında telef olurken 3 tanesi ağırdan yaralı çıkartılıyor. Yaralı çıkan 3 hayvan da kesiliyor. Öte yandan kurban bayramı öncesi 10 hayvanın da satışının yapıldığı öğreniliyor. Yaşanılan hadisenin ardından köy halkı kenetlenerek mağduriyet yaşayan bu aileye yardımcı oluyor. Telef olan hayvanların yerisine yenilerini alıyorlar. Özbek ailesi durumu satış yapmış olduğu hisse sahiplerine de bildiriyor. Hisse sahiplerinin de durumu anlayışla karşılaması üzerine aile rahat bir nefes alıyor. Ne güzelmiş ya valla. Maddi kaybımız büyüktü. Bayağı büyüktü. Çoğu masrafımız ne kadar güzel ki karşılanmış oldu diye ailenin de böyle bir teşekkürü var. Ne güzel ya. Hep böyle haberler okusak keşke. Canım kardeşim kurban olduğum, hiç uzatmayalım, ne diyoruz? Memnun kaldıysanız, keyif aldıysanız biz geliyoruz burada bir şeyler yapıyoruz. Memnun kalan dostları da her zaman tabii ki de seve seve keyifle bekliyoruz. Yeniden buluşuncaya kadar şimdilik hadi hoşça kalın. Hadi kendinize iyi bakın.

0: gibi bugünlerde. Suratında yapmacık bir gülüş. Üzerinde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Palyaço misali. Ağlayamıyorum, ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan, ağlayamadığımdan gülüyorum. Wrong side of the road.
1: Dark and cold. Bayanlar, baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.

gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Arif Güven Showtime.
1: Arif Güven Showtime. Five Broker Halis Başbuğ, Arif Güven Showtime'ı sundu.
0: Arif Güven Showtime.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566. alphahaircenter.de.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
5: Dünya dillerini bir araya getiriyoruz. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleri sunuyor. Her türlü tercüme işlerinizde yanınızdayız. Kaliteli çeviri, güvenilir hizmet. Arayın, işlerinizi uzman ellere teslim edin. City Sprachen Tercüme Bürosu. Dil engellerini aşın, dünyayı yakından takip edin. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
6: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
7: Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 6615.
8: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi. Radyo Merhaba, reklamlar.
7: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
9: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
10: Hepsi için tek çözüm var.

0: Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.

0: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol. Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Radyo merhaba. Reklamlar sona.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
7: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
8: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: yere bağla. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: İnsan derdine kadar koyarmış rakıyı. Yoksa anılarınız bir duble rakının ağzında, küçük küçük gözyaşları bırakın masanın bir kenarına. Afiyet olsun.

0: Hadi gidelim rakı içelim.
1: Vallahi billah gidip alalım Ahmet abi.
2: Hadi gidelim abi.
0: Mert Ali. Sen de bugün rakı içeceksin abi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
5: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
6: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'ta.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
5: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
6: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
7: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

کجا مان که در

Yoldakiler size de merhaba. İştekiler sizi unutmadım, merhaba. Evde, büroda, ofiste neredeysen kardeş hoş geldin. Hamburg'tan hepinize sesimi duyan, görüntümü gören bütün dostlar merhaba. Az sonra sohbet etmeye başlayacağız. Var mısınız? Orada mıyız? Orada olanlar buradayız yazarsa seviniriz. Kaçak kaçak dinleyenler size de merhaba. Radyo Merhaba'da saat 17 itibariyle paydos saati başladı. İnşallah gününüz güzel geçmiştir. Yağmurun olmadığı ılık bir Hamburg akşam üzerinden saygılar sevgiler. Dün yağıştı ıslandık ama bugün güzel havamız. Yarın da daha güzel olacak. Dünyanın her neresindeyseniz, sesimizi duyuyorsanız sesime ses verin. Buradayız diyemeniz yeterli. Merhaba.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35.
5: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
6: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
7: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
8: Dünya dillerini bir araya getiriyoruz. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleri sunuyor. Her türlü tercüme işlerinizde yanınızdayız. Kaliteli çeviri, güvenilir hizmet. Arayın, işlerinizi uzman ellere teslim edin. City Sprachen Tercüme Bürosu. Dil engellerini aşın, dünyayı yakından takip edin. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
9: Hamburg, seid ihr bereit?
10: Die besten Sounds.
11: Die beste Stimmung.
10: Hier ist Radio

0: Sesimizin ulaştığı herkese Hamburg'dan saygılar, sevgiler. Radyo Merhaba'da Paydos Saati başladı. Çaylar kahveler hazır mı? Samyar suyunu içiyor.
1: Sulanmamış bir çiçek gibi.
0: Ay ay ay ay ay.

güzel bir perşembe akşamı diliyoruz hepinize. Yaktın beni parça parça. Azmi abicim merhaba. Ben deli gibi vurgun. Salı perşembe olursa iyi olur demiş. Vallahi onu haberleşeceksiniz Kerim'le. Cumartesi günü. Büyük kutlama biliyorsunuz cumartesi günü Hamburg'da. Hospital Strasse'de 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Kerim'le konuşacaksın Azmi abi. Arkadaş. Vallahi yaşlılar bir gruba toplanmışlar, siyasi bir gruba. Durmadan yazıyorlar sanki dünyayı kurtaracaklar.

0: için.
1: Peki dostlar, ne üstüne konuşmak istersiniz? Var mı? Bugün bunu konuşalım diyeceğiniz bir şey var mı? İyi akşamlar Mahmut Koçak. Sana da merhaba Ali Kaya. Ben deli gibi vurgunum sana. Orhan Gencel, ben Kemal, geliyorum diyor. Ya valla Kemal Kılıçdaroğlu nasıl bir adamdır ya? Vallahi bile ya. Ben olsam hayatta onun yerine şeye çıkmam ya. Hiçbir sosyal medyada bırak ya. Hiçbir yerde görünmem. Kardeşim yeterin ya. Bu yaşlılar nedir arkadaş? Bu hala siyaset, hala siyaset ya. Ya gençlere bırakın. Vallahi bir yasa çıksa böyle deseler ki işte 18 ile 60 yaş. 61'e gireni abi çıkaracaksın ya. 61'e gireni çıkaracaksın ya. Vallahi bu ne ya? Ne çektik be? Ne çektik be? Ben Kemal, geliyorum. Parça parça çaldım. Vallahi değil mi? Neydi bir zamanlar? Ben Kemal, geliyorum. Şimdi bizim radyonun WhatsApp grubunu, bir siyasi partinin WhatsApp grubuna eklemişler. Orada yazışmaları görüyorum. Gülüyorum ya. Abi ben bizde şimdi kızarsa kızsınlar, beni dinliyorlar biliyorum. Körler sağırlar, birbirini ağırlar, siyaseti yapıyorlar. Abi gençler gelsin, yeter ulan yeter. Ben Kemal, geliyorum. Barış'ım dinleyelim mi, serbest mi? Dinleyebilir miyiz? Barış bir şey gönderdi, sesli kayıt. Ben Kemal, geliyorum. Geldi Bay Kemal dedem diyor. Evet. Ben Kemal, geliyorum. Hava güzel, ortam güzel, yayın güzel, sen güzel. Devam ki demiş. Peki. Isınma turları daha bu.

0: He, ben Kemal, geliyorum. Ya Orhan, dilime doladın benim. Ben bugün akşama kadar hep ben Kemal geliyorum dedim. Evet, yıllar önce söyledik size, siyasetçilere güvenmeyin diyoruz. Hala güveniniz. Hala bir siyasetçinin peşinden hepiniz koşuyorsunuz, hepiniz. Hepiniz başka tabii ki, başka basit. Yani inanmayın kardeşim. Ben Kemal geliyorum. Kral, orada mısın kral?
1: Gidemem, gönderme dedim, inanmadın.
0: Vallahi.
1: Gözlerim yaşlı, inan bir tek sana.
0: Barış Yaren mikrofonun diğer ucunda. Nasılsın?
2: Oo Kemal. Merhaba abicim, Kazım abi.
0: Ben nasılsın? Kemal, geliyorum.
2: Kazım abi.
0: Ya valla gül eğlen geç ya, bu dünya kısa bir yaşam dönemimiz var, onu da böyle siyasetçilerin peşinde koşuyorlar, bu nedir ya? Ya bu nedir ya? Vallahi müzik yapın değil mi? Değil mi? Sanat
2: tabii,
0: yapın
2: yiyin
0: kardeşim.
2: İçin, keyfinize bakın, eğlenin, yiyin. Üç günlük dünya,
0: kafanızı
2: yormayın.
0: Nasıl?
2: Adamlar zaten bildiklerini yapıyor.
0: Hiç
2: gerek
0: ya.
2: Yok.
0: Bizi mi dinliyorlar sanki ya? Nasılsın, iyi misin?
2: Aynen öyle. Nasıl gidiyor Kazım abi, iyi misin?
0: İyiyim vallahi, seni sormalı. Şimdi sen bir süper, şey göndermişsin. Ne gönderdin? Çalmadım çünkü senden teyit almadan çalmayayım.
2: Şey, en son istediğini yaptım orada ben 2 dakika.
0: Ya onu yaptım. Abi bak şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Benim senden istediğim ne biliyor musun? Mesela böyle öyle bir coşkulu vereceksin ki müziği. İşte Radyo Merhaba'da, Paydos Saati burada, bütün Hamburg burada, dünya burada falan, böyle gazlı mazlı böyle vereceksin coşkuyu abi.
2: Tamam, onu akşam yaparım. Şimdi
0: tamam.
2: Acil.
0: Ben hemen Kazım bir... geliyorum diyeceksin.
2: Tamam abi.
0: Kardeşim bak, bir gün ne yap biliyor musun? Bir gün böyle senin gruptan bir arkadaşını getir böyle. Abi saz çal burada bize yeter, bak hiç müzik de istemiyorum. Saz çal abi. Bu ne
2: tamam
0: ya?
2: Tamam olur abi.
0: Yapay zekadan daha iyi ya. Bu ne ya?
2: Tabii.
0: Bekleriz
2: ama
0: bir gün.
2: Ama işe yarıyor. Güzel işlere, kısa işlere.
0: Ha, bu da güzel olur ama... Hani... Yani abi sen yıl kaç senedir saz çalıyorsun? Ben senin keman da çaldığın gençlik zamanlarını hatırlıyorum. Sen keman da çalıyordun ya.
2: Öyle çalmaya çalıştık, bıraktım bir ara maalesef. Hmm. Saz bilmiyorum 30-40 sene oldu. Çocukluğumdan belli çalmaya çalışıyorum.
0: Her gün çalıyorsun değil
2: hala,
0: mi?
2: Hala yeni başlamış gibi devam.
0: Bunun adam ne yapıyor? Bir giriyor yapay zekaya. Senin 30 senelik emeğini 30 saniyede bitirmeye çalışıyor. Olur mu böyle bir şey ya?
2: Aynen abi.
0: Öpüyorum seni.
2: Maalesef ama yapacak bir şey yok. Ben de öptüm. Kolay
0: hadi
2: gelsin.
0: Hadi görüşürüz. Eyvallah. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Kolay gelsin.
2: Rica ederim. Öptüm abi.
0: Barış Yaren bizlerle birlikteydi. Ben Kemal. Geliyorum. Orhan Gencer. Vallahi bak. Hiçbir şey olmaz ondan. Merak etmeyin.
1: Tek bakışla yaktın beni. Parça parça çaldın beni.
0: Şimdi Barış yeni bir jingle yapmış. Durun bakalım nasıl olmuş. Onu birlikte dinleyelim. Siz de birlikte hadi.

0: Evet, merhaba Hamburg.
1: Yüzyıllardır sulanmamış bir...
0: Evet, bakalım şimdi nereden ne gelmiş?
1: Küçük denizlere mahkum bir balık.
0: TikTokçular orada mısınız? Maşallah maşallah, TikTokçular da bugün buradaymış.
1: Yarın tüm ümitlerle bekliyorum.
0: Selam diyor, ben Kartal, geliyorum, eyvallah.
1: Tek bakışla yaktın beni, parça parça çaldın beni.
0: Şimdi yaz tatiline gideceğiz ya, hazırlandınız değil mi? Valizler, muskinaka çikolatalar alındı mı? Alındı tabii ki. Böyle şimdi hani biletler ucuzken gidelim de memleketten geri gelelim diyenleri yakalamışlar havalimanında. Tamam mı? Adamı Saarbrücken'de havalimanında görevli gümrük ekipleri Türkiye'den gelen bir çiftin bagajına ne yakalamışlar biliyor musunuz? Abi ya getirmiş, sebze getirmişler ya, biber getirmişler, biber bildiğin erik getirmişler, can erik. Ondan sonra çağla badem getirmişler, çilek getirmişler, taze fasulye getirmişler, 60 kilo. Kardeşim o burada aşağıda markette de vardı ya, keşke o kadar böyle yapmasaydın ya. Özka Market. Aa, reklam oldu. Faturayı yazıyorum İsmail. Ben Hüseyin, ben de geliyorum demiş. Hoş geldin. Goalkeeper Emir 61. Vay. 61 Trabzon değil mi? Goalkeeper kaleci demek. Kaleci Emir. Maruf, ben de geliyorum. 60 kilo sebzeyle yakalanınca aldılar elinden. Sanki verdiler mi geriye? Yok, gitti işte. Boşa gitti. Dünyanın en iyi ülkelerini sıralamışlar. Almanya 4. sırada efendim. 2026 senesinde dünyanın ilk 4'üne girmiş Almanya. Ne güzel. Haberde detayda Türkiye'yi göremiyorum. Kardeş, Türkiye nerede? Ben geliyorum. Amerika Birleşik Devletleri güçlü ekonomisine rağmen 18. sırada efendim. Evet, 18. sırada Amerika.
1: Ben deli gibi vurgunum, sen vurgunum.
0: Sabahleyin bana diyorlar ki abi sen nasıl Trump'a öyle söylersin diyor. Hiç Amerika'ya, ya Amerika'ya gidecek bir durumum yok ki. Kızım okulu bitirdi, Amerika'ya gidip ömrümün sonuna kadar hiç Amerika'ya gitmesem de olur. Trump Allah seni bildiği gibi yapsın. Ben Kazım, geliyorum.
1: Seni unut.
0: Ben geliyorum, ben. Trump, ben geliyorum. Peki, şimdi 0177-977-2772'ye mesaj yazabilirsiniz. Ben de geliyorum. Ya bu ne ya? Ya Orhan. Allah Allah. Herkes ben geliyorum yazıyor. Ne güzel. Evet. Hakikaten ya. Dünyanın en iyi ülkesini ilk 4 listesinde Almanya var. Zirvede İsviçre var. Alpman abi orada mısın? Fenerbahçeli Alpman abi. Adamın oğlu büyüdü, askere gitti, geldi, şampiyonluk yok da. Ya bu Galatasaray'da çok ayıp ediyorsunuz valla. Adamlar ya.
1: Ben deli gibi vurgunum sana.
0: Yalnız bu sene nedense ligleri hemen tescil etmiş federasyon.
1: Parça parça çaldın beni.
0: Durum kritik yani. Valla ben bilmem. Yani şimdi buradan bir şey söylesem Galatasaraylılar bir laf söyleyecek. Öbür taraftan Fenerler bir yeter ya, başverin. Ama kim şampiyon olursa olsun bana ne. Onun ben düşüneyim. Ben Beşiktaşlıyım. Ben Beşiktaşlıyım. Ben de geliyorum. Maruf, ben de geleyim mi diyor. Gel. Gel gel. Hepiniz gelin. Hepiniz gelin. Teker teker gelin. İnsanlar seni seviyorum demeden önce ortalama kaç ay bekliyorlar diye bir araştırma yapmışlar. Aha, Türk erkekleri gördüğünde seni seviyorum diyor. Daha direkt adını sor, seni seviyorum.
1: Gidemem, gönderme dedim.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde tam 4,5 ay bekliyormuş erkekler kadınlara seni seviyorum diyebilmek için. İngiltere'de 5 ay bekliyorlarmış. Fransa'da 5 ay 7 gün bekliyorlarmış. Almanya'da 6 ay sonra seni seviyorum diyorlarmış. İtalya'da 4,8. İspanya'da 4,9 ay. Türkiye'de 3 ayda seni seviyorum diyorlar. Ya bırak. Maruf, seni seviyorum Maruf. Bak hemen söyledim, ne oldu? Ama gerçekten seviyorum. Çünkü adam her gün dinliyor. Nerede olursunuz? Denizli'ye tatile gidiyor, orada dinliyor. Siz öyle misiniz? Sadece Hamburg'dayken dinliyorsunuz. Abi benim adımı da söyle, ben de geliyorum diyor. Hüseyin de geliyormuş ama. Gel Hüseyin. Ben Hüseyin, geliyorum. Filipinler'de 3 ayda. En hızlı Filipinliler abi. 3 ayda. Tek bakışla yaktın. Evet, Filipinler'de 3 ayda. Arkadaş benim... Aa, benim telefon çalışmaya başladı. Hayırdır inşallah. Nasıl oldu ya bu? Hayret bir şey. Benim telefon çalışmazdı. Böyle birdenbire kendi kendine çalışmaya başladı. Bakalım mesajlara bakıyoruz. Arkadaş ya. Bu petrolün nasıl yapıldığını biliyor musunuz? Bu sabah rekordu. 1.93'e gördüm dizeli Hamburg'da. Biraz önce abi yine çıkmış bir anda 2 küsüre olmuş. Ne oluyoruz ya? Mers istifa. Deniz Tering sabah burada olacak. Evet. Hamburg'un muhalefet lideri Deniz Tering, CDU Partisi Genel Başkanı burada olacak. Eğer derseniz ki biz soru sormak istiyoruz, tabii ki bekleriz efendim. Ben deli gibi vurgunum. Her şeyi sorabilirsiniz. Her şeyi sorabilirsiniz. Yaktın beni, parça parça çaldın beni. Ben deli gibi vurgunum sana. İşte bu Barış Yaren coştu bugün, coştu. Ama bak Barış, sevgili Barış. Benim adımı düzgün yazın abi. Ben takıntılı bir adamım. Bak bu takıntılar yüzünden kafamda saç kalmadı. Döküldü ya. Her şeyi takıyorum kafaya. Kazım değil benim adım abi. Benim adım Kazım. Evet. Benim Kazım. Geliyorum. Barış oradaki iyi kaldır, ı yap hadi. Hadi gözünü seveyim senin. Güzel kardeşim benim.

0: Ben Kazım, geliyorum. Abi hoş geldin.
1: Kazım merhaba.
0: Hoş geldin, müsait misin?
1: Tabii buyur, dinliyorum. Yayında mısın?
0: Yayındayım, sizi takip ediyorum. Abi sizi takip ediyorum, yazışma. Ya abi bırak ya, otur beni izle ya. Ne olur beni izle. Baş ver ya. Ya bırak abi.
1: Halk TV, Sözcü TV'yi izliyorum. Çok moralim bozuldu Kazım.
0: Neden abi? Kim bozdu gene moralim?
1: Abi nedeni var mı yani? Bundan sonra Türkiye'de artık hiçbir şekilde seçimde iktidarı değiştiremezsin. Artı. Muhalif seçmenin kendi seçmiş olduğu genel başkana bile sen onu seçemezsin şeklinde bir dayatma var abi. Tüm bitti artık.
0: Niye?
1: Yani bunun ötesi yok. Şu anda iyi bir şekilde ciddi bir şekilde örgütlenme karşı bir miting veya ne bileyim gösteri bir şekilde terletmenemezse bu iş bitti abi.
0: Ben haberi izliyorum. Kafam rahat abi ya. Kafam rahat.
1: Ya tamam, ben de işte her zaman 50 liralık mazot alıyoruz diyenler
0: falan. Alırsın işte, avcumu yala alırsın. Nereye ya, alıyorsun? Bir litre alamıyorsun. Kurnaz.
1: Ya işte o noktaya geliyor işte. Artık A Haber izleye de bir gün gelecek gerçekler insanın kapısına tak diye vuracak, çarpacak.
0: Sen dün dinlememişsin. Yani. Makarna mutluluğu sağlıyormuş insanlarda. Haberde
1: mi? Şu anda yayında mı
0: canlı konuşuyorum? Canlı yayında konuşuyorsun abi, canlı yayındasın.
1: Ha, inanmıyorum ben, ciddi misin? Yayında sizin, olduğumuzu bilmiyorum.
0: Abi
1: pardon.
0: Ben baktım böyle grup halinde bir şeyler yazıyorsunuz orada. Dedim bunlar ne abi? Bırak abi, ben Kemal geliyorum. Ya. Valla ne olacak bu? Hakikaten ne olacak böyle durum?
1: Ya ben açıkçası Kemal Bey'e de hiç yakıştıramadım bunu. Benim hala çok küçük de olsa bir umudum var. Yani ümit ediyorum ki bu kararı kabul etmez. Çünkü sonuç olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegeleri ile değil, siyasallaşmış Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yargısının kararı ile bir mevki makama gelmek demektir bu. Bu bir CHP için de açıkçası çok utanç verici bir karar. Yani umarım bu işin arkasında olmaz durmaz. Yani bak Gürsel Tekin 3000-4000 polisle geldi İstanbul İl Başkanlığı'na. Başkanlığı adede kuşattı ve teslim aldı. Hala onun utancı içerisinde bana sorarsan ve hiçbir CHP'li bunu kabul etmiyor. Şu anda aynı şey olacak. Yani genel merkeze direnme kararı alınırsa ki alınmalı bence. Yani Atatürk'ün kurmuş olduğu bir parti bu şekilde. Yani 25-30 yaşındaki işte AKP'li olduğu tescillenmiş olan avukatlarının getirilip işte hakim yapılarak almış olduğu bir kararla teslim edilmemeli. Yani buna karşı kesinlikle direnilmeli ama oraya da sonuç olarak Kemal Bey işte 3000-5000 polis gelirse bu dünya siyasi tarihine bir utanç olarak yazılacaktır.
0: O gelsin yani ki peki ötesi, geldi diye yani, ne olacak, sanki ona oy mu verecekler?
1: Yani bunun tabii ki hem toplumsal hem siyasal hem ekonomik hem de uluslararası anlamda çok ciddi etkileri olur bence. Yani her ne kadar şu anda dünya AKP rejimiyle çalışmak istiyor olsa da sonuç olarak halkıyla bu kadar inatlaşan bir iktidar da kimse arkasında durmaz. Yani bu halkla bu kadar inatlaşmanın bir gereği yok. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeri kalkmış. Kendi iradeleriyle gitmişler. Özgür özgürlüğü genel başkan seçmişler. Sizin ne haddinize 2,5 sene sonra, 3 sene sonra işte 1200 tane delegeden işte 10 tanesi çıkıp da bir şekilde şöyle şöyle demiş. İşte ben oyumu işte özgür özgürlüğe vermeyecektim de şöyle oldu da böyle oldu. Bu şekilde bu kongreyi iptal edemezsiniz ki, sonuca tesir eden bir olay yok ki o insanların da hangi baskıyla veya hangi vaatle itirafçı olduğu malum, görüyorsunuz işte en son Murat Kapki diyen bir tane iş adamı çıktı. Mahkemeye dedi ki beni karımla, kızımla, malımla, mülkümle tehdit ettiler. Bahanesi aldı ki Roma'yı sen yaptın, altına imza atacaktı. Bu şekilde bu kararlar alınıyor arkadaşlar. Yani bu kararların herhangi bir hukuki geçerliği yok. Herhangi bir gerçekliği yok. Herhangi bir maddi delile dayanan bir yanı yok. Tamamen siyaseti dizayn etmek için AKP'nin, mahkemenin vermiş olduğu kararlar.
0: Peki yani ne olacak şimdi mesela? Kılıçdaroğlu tekrar CHP'nin başkanı olacak değil mi?
1: Ya şu anda şöyle. En son Kemal Bey kongreye gittiği dönemde MYK'da kim varsa, PM'de kim varsa, tabii bunlar içerisinde AKP'ye geçenler oldu, belediye başkanı olanlar oldu. Elde kalanlarla beraber PM'ye toplanacak. Normal şartlarda partinin tekrar kongre yapması gerekecek ama bana sorarsan Kemal Bey kongre falan yapmaz. Bütün il ve ilçe kongreni yapar. Genel başkanlık seçimli bir kongre yapmaz. Bu esnada da AKP 360 sayısını bulup bir erken seçim kararı alır ve seçime gider. Şimdi bu benim tahminim ama ya seçime gidince de şu anda Cumhuriyet Halk Partisi kendi iç dengeleriyle, iç karmaşayla uğraşırken istediği adaya çıkaramaz. Genel merkezin imkanlarından faydalanamaz. Bu şekilde AKP'de seçimi almaya çalışacak ama alsın. Burada kararı halk verecek.
0: Alsın.
1: Kararı halk verecek.
0: Bak ne güzel söyledin.
1: Kararı halk verecek. Ya şimdi bunu tarif etmek de zor. Çünkü dediğim gibi yani bu yakın siyasi tarihimizde biz böyle bir olay yaşamadık. Yani Türkiye siyasi tarihinde böyle bir olay yok. Yani en son 12 Eylül olmuş. Asker ve işte darbe olmuş. Evet. Gelmişler siyasi partileri kapatmışlar ama o bile 3 sene, 4 sene, 5 sene sürmüş. 87 senesinde evet. Tekrar bütün o siyasi yasaklar, yasakları kalkmış, seçime girmişler. Bilemiyoruz ne olacağını. Yani biz böyle bir şeyle karşılaşmadık. Yani biz her şeyi demokratik kurallara göre, demokrasinin içerisinde olması gereken o demokratik yarışa göre yorumluyoruz. Ama karşımızda öyle bir rakip yok. Karşımızda adeta ben bundan sonra seçimi ancak istediğim adayla yaparım. İşte muhalefeti şekillendiririm.
0: Ama abi şimdi karşı, ben burada şeye de, şimdi Kılıçdaroğlu niye bunu yapıyor sence?
1: Ya ben Kılıçdaroğlu adına konuşamam ama yaptığını doğru bulmuyorum. Yani biz 13 yıl boyunca genel başkanımızdı. Kendisine saygı duyduk, kendisi için çalıştık. Kendisinin aldığı ya da almadığı kararlardan dolayı mağdur olduk. Ama yine de her zaman kendisine saygılı bir şekilde arkasından çalıştık, ettik. Yani ben açıkçası doğru bulmuyorum. Yani ne diyebilirim? Yani bunu kendisine bir şekilde sormak lazım. Evet. Yani bilemiyorum yani. Bilemiyorum. Ben ne desem ancak yorum olur. Ki evet. O çok da fazla yorum yapmak istemiyorum bu evet. konuda ama üzülüyorum yani. Üzülüyorum. Bizim bir 13 sene boyunca genel başkanlığımız yapmış, Atatürk'ün koltuğunda oturmuş bir siyasetçinin böyle davranmasını doğru bulmuyorum. Yani bu hiç mi siyaseti okuyamıyorsun? Türkiye'de olanı biteni göremiyorsun. Yani sonuç olarak burada alacağın kararın kime hizmet edeceğine, kime yarayacağını insanın görmesi lazım.
0: Peki. Çok teşekkür ederim abi.
1: Ben teşekkür ederim Kazım Bey. Canlı yayında olduğumuzu baştan söyleseydiniz daha harika
0: konuşuruz. Yok abi, bir şey olmaz. Abi bir şey olmaz. Sorun değil. Sorun değil. Takma kapma.
1: Tamam, bize göre bir şey olmaz.
0: Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Abi, rahat ol abi. Eyvallah. Sağ eyvallah. Sağ olasın.
1: Şimdi bundan sonra göreceğiz Kazım. Evet. Sevgili Kazım. Evet. Mahir Çağ'ın bir sözü vardır. Der ki aynılar aynı yerde, ayrılar ayrı yerde. Şimdi göreceğiz herkesin safını. Yani şimdiye kadar gerçekten CHP'li olanlar ile CHP'li gibi gördüm AKP çalışanların kim olduğu artık ayan beyan ortaya çıkacak. Biz CHP'liyiz ve sonuna kadar CHP'nin yanında kalacağız. Sonuna kadar Türkiye'deki tek adam rejimine karşı demokrasi için, cumhuriyet için, özgürlükler için mücadele edeceğiz.
0: Peki. Teşekkür ederim katıldığınız için. Sağ olasın.
1: Ben teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Kolay gelsin. İyi yayınlar. İyi yayınlar.

Epeydir bakmıyordum televizyona. Erdoğan abi söyleyince burada yazışıyorlar. Ben şu an açtım şimdi televizyon. Hakikaten Kılıçdaroğlu göreve dönecek. Yani ben olsam hayatta gelmem ya. Çocuklar kusura bakmayın, ben yaşlandım derim ya. Orhan o yüzden yazmış. Ben Kemal geliyorum diye. Yarım saat önce doldurdum diyor 1.91. Ramazan abi hoş geldin. Tek bakışla yaktın beni, parça parça çaldın beni. Ben diyor seni seviyorum kelimesini en son ne zaman bizim hanıma söyledim hatırlamıyorum diyor. Vurgunum sana, vurgunum sana, oh, vurgunum. Ne oldu Esat abi, ben geliyorum. Sakin ol. Sakin ol.

Abi bizim bu Türk kadınları kadar egosu yüksek kadın yokmuş bak. Türk kadınları kendini güzel bulmada dünyada ikinci olmuşlar. Evet, Philips'in gerçekleştirdiği global güzellik araştırması. Kendinizi güzel buluyor musunuz diye sormuşlar. %91'i Türk kadının evet ben güzelim demiş. Dünyada zirveye oynuyormuşuz efendim. 18 yaşın üstündeki 12 bin kadına sormuşlar. Kendinizi güzel buluyor musunuz diye. Evet demişler. Dünya ikinciliği var. Bak size bir şey söyleyeyim mi? TÜİK sizi yanlışlıkla arar falan. Sakın telefonu çat diye kapatmayın, cezası var ha. Söyleyeyim yani. TÜİK görevlisi tarafından yılın ailesi seçildiniz şeklinde aranan bir kişiye anketi reddedip telefonu kapattıktan sonra 19 bin diyelim ceza kesmişler efendim. Evet. Evet. TÜİK anketlerine katılmak 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu'na göre zorunluymuş. Yılın ailesi. Birisi mesela arıyor beni, diyor ki yılın radyocusu seçildiniz. Ki, ben diyorum ki hayır, hayır olamaz. Olamaz. Seni zaten hiç sevmedim ki. Ay ışığı diye birisi evet demiş. Kim acaba? Arkadaş niye kod isim? Bu insanları anlamıyorum. Ben mi? Bak mesela Esat Erverdi diye yazıyor. Ben Kazım diye yazıyorum. Ya bir adın Ay ışığı. Ay ışığı diye isim mi var abi? Niye böyle kod isim kullanıyorsunuz? Ay ışığı Hamburg. Kızdıracaksınız. Esat abiyi kızdıracaksınız. Kılıçdaroğlu son paylaşımının altındaki yorumları okusaydı zaten sokağa bile çıkmaz dedi. Ya bırak abi Kılıçdaroğlu'nu ya. Ya yaşlanmışlar, bırak eğlensinler ya. Dedeler eğlensin ya. Her zaman söylüyorum, gençlere bırakın siyaseti. Abi dünyanın emeğini verdik. Siyaset bilimcisi olsun dedik, çocuğu okuttuk, çocuk siyasetten soğudu bunları görünce. Ne dedi, ben bunların arasında siyaset mi yapacağım baba dedi. Ya istemiyorum dedi. Vallahi soğudu. Siyasetten soğudu gençler. Niye? Bakıyor böyle. Bir ayağı çukurda adamlar, hala da siyaset yapacağız diye çalışıyorlar.

Sanki. Abi alın hepsini alsınlar ya memleketin. Ne olacak yani? İsmim Şenay diyor. Ha ismi Şenay'mış o yüzden diyor. Peki. Ha bak adını söylettik Şenay. Hoş geldiniz Şenay hanımefendi. Ciddi diyorum Hasan abi ya. Diyor ki bu mudur diyor siyaset diyor. Adam diyor seçilmiş diyor vekil olarak diyor. Siyaset yapıyor bakan olarak diyor. Bu hem Almanya siyasetini. Yani yanıma otursa diyor iki soru sorsam siyasi hiçbir bilgisi yok diyor. Hele Türkiye'de zaten siyasetçilerin çoğu para babaları. Paraları var abi adamların. Yani 10 taneden bir tanesi gerçek anlamda siyaset yapıyor. Öbürkünler bizim paramız var koltuktayız. İşte hepsi bütün siyasi partilerin içindekinlere söylüyorum. Şu parti diye ayırt etmiyorum. Hepsi bir yerden bir hale kapar mıyız bir şey kapar mıyız? Vatan millet hepsinin dilinde dönen ama inanmıyorum. Benim düşüncem siz inanabilirsiniz. İnkar etme sen de sevdin beni bir zamanlar. Mehmet abi, şimdi ben bu mesajı nasıl okuyayım? Ha? Ben bu mesajı nasıl okuyayım? Yani sen klavyeyle yazıyorsun. Ben onu okuyabilir miyim burada? Okuyamam. Ama katılıyorum yazdığının altına parmak basarım. Bırak imza atmayı. Ama öyle yani.

ya. Diyorsun ki sistemin olmadığı bir yerde zaten siyaset olmaz demiş Ali Kaya. Ya dünyada sistem yok ki kardeşim. Herkes malın peşinde. Malı nasıl götürürüm derdinde. Tamam. Sen de sevdin beni bir zamanlar. İnkar etme bir alma. Mesela geçen de seçim öncesinde ne diyorlardı? İşte plajlardan para mı istenir? Nasıl plajlardan? Plajlar halkındır diyorlardı. CHP'li bir belediye belediyenin yerinde paralı yapmışlar. Ben de Twitter'da Allah ne verdiyse Mehmet abi gibi, Mehmet Topçu gibi yazdıkça yazdım. Sinir oldum. Dedim nasıl kardeşim böyle bir şey olabilir mi? Ben Kazım geliyorum. Şimdi gündem bununla böyle belli bir süre gider. İşte butlan kararı çıktı. Zaten çıkacaktı. Bunu bilmiyorlar mıydı? Biliyorlardı. Biz gündemimize bakalım. Onlar bizi ama boşverin takmayayım. Allah. Kadınlar en çok kadınlarda güzelliği, erkekler ise erkeklerde en çok maddiyatı kıskanıyormuş. Yo. Aa yalan. Yalan. Zor şeydir. Hiçbir erkeğin maddiyatını kıskanmam. Allah daha çok versin. Bana bir onlara yüz versin. Valla. Değil mi ama? Ha Mehmet abi öyle değil mi? Ha?

3-5 tane yalaka gider işte Kılıçdaroğlu'nun yanında. Oradan nemalanmaya çalışır. Ondan sonra bir seçim gelir, giderler AK Parti'den. Nasıl topuklu Efe vardı, bir tane topukladı gitti. Öyle giderler işte, siyaset yani. Kanun çıkaracaksın kardeş. Bir yerden milletvekili oluyorsan, o tarafın, o partinin oylarıyla geliyorsan, o partide ya kalacaksın ya da istifa edeceksin. Bak bakayım bir daha geliyorlar mı? Ama yok. Değil mi? Efendim hediye atmayın ne olursunuz. TikTok'ta hediye atanlar var galiba, atmayın. Kalp atabilirsiniz şeylere, tık tık tık, tamam. Avrupa'daki siyasetçiler sanki dört dörtlük her şeyi Hamburg'da görüyoruz diyor. Doğru söylüyorsunuz. Ya ben işte o yüzden diyorum yani, siyasetçi için birbirinizi kırıyorsunuz, birbirinize bağırıyorsunuz, çağırıyorsunuz. Sosyal medyada beraber çay kahve içtiğiniz adamları böyle neler neler diyor. Yapmayın, gerek yok ya. Vallahi gerek yok. Billahi gerek yok ya. Geç anladım. Geçerken yani çekip yüzmeyin birbirinizi. Sordular yokluğunu ama konuşamadım. Herkes bir siyasetin peşine takılmış kardeşim. Onun peşinde gidiyor. Onun peşine gidiyor. O diyor sen de ona inanıyorsun. Sen de yarın sen şöylesin. O birine diyor ki sen şucusun diyor. Sen bucusun. E ne oldu? Ha? Ne oldu? Ben her zaman şey, yani diyorlar ya negatif. Hayır, negatif bakmıyorum. Pozitif bakıyorum. Bırakın. Bir gün gelir her şey gün yüzüne çıkar. Bak geçtiğimiz günlerde ne oldu? O Beyaz TV'deki sunucu adam aldılar, tutukladılar. Şimdi onunla birlikte yan yana olanlar, o hırsızdı, o bilmem neydi, böyle böyle şey. Kardeşim siz niye o zaman o adam tutuklanmadan önce söylemediniz bu adamın işte böyle üç kağıtlar yaptığını, hırsızlık yaptığını niye söylemiyorsunuz? Yakalandı ya, ondan sonra vurabildi ki. Bir gün o da yakalanır, o da ona yapıştırır, böyleler yani. Her gün artıyoruz la. Hiçbir şey gönül kırmaya değmez demiş. Doğru.

Eğer cumartesi günü öğlen 2 ile 19 arası, yani 14 ile 19 arası Hospitalstrasse'de olursanız birlikte yaparız yani. Bu mikrofonları hepsini oraya götüreceğiz. Orada bütün dünyaya sesinizi, sevdiklerinizi, sesinizi duyurabilirsiniz. Bekleriz. Cumartesi saat 14-19 arası. Tabii biz 2 saat yayın yapacağız. Onu söyleyelim yani, 2 saat boyunca. Gelen herkes konuşabilir. Gelen herkes duygu düşüncesini paylaşabilir. Şimdi Yalçın diyor ki, insanlığın karaktersizliğin, hadsiyetsizliğin kazandığı bir gün bugün Türkiye tarihinde çok karanlık bir sayfa olarak geçecek diyor. Tabii ki sen öyle düşündüğün için öyle olacak. Ama öbür taraftaki de mesela Kılıçdaroğlu'nun tarafındakilere de sorsan, onlar da işte biz hakkımızı geri aldık bilmem ne. Öbür tarafta AK Parti'nin birbirlerini yiyorlar falan diyecekler. Böyle böyle siyaset.

İspanya'da hukuki bir boşluktan faydalanmış kadının bir tanesi güneşi kendi üstüne kaydettirmiş sevgili dostlar. Ondan sonra demiş ki dünyada kullanımı ücreti istemiş. Bütün dünyadan güneşin hakkı bende diyor, kullanım istiyor. İspanya'daki yetkililer, kurnazlar da hemen demişler ki tamam gel bakalım buraya demişler. Cilt kanseri olan hastalar var, tazminat davası açıyoruz sana. Böyle oldu işte. Ya. Hemen anında onlar da böyle yapmışlar. Senle dolu hiç kimse Kerim'le dün mü konuştuk, bugün müydü? Ya dün. İşte Kerim dedi ya, bu dünyaya çocuk getirmeyi düşünmüyorum falan. Türkiye'de doğurganlı kızını hesaplamışlar. Şanlıurfa Türkiye'nin en doğurgan ili olmuş efendim. Bir numarada Şırnak, 2 Mardin, 3 Diyarbakır, 4 Siirt, 5 numara olmuş. Doğurganlık hızı en düşük olan illeri sıralamışlar. Bir numarada İzmir var. İki numarada Bartın. Üç numara Eskişehir. Ankara 4. Zonguldak'ta 5. olmuş. Onlarda da hız en düşükmüş. Göndersen gitmez anılar. Hepsi yatır. Seçim diyor hazır, kapıda geliyor. Gelsin. Ben Kazım geliyorum. Gelsin. Herhangi bir şehirde. Gelsin seçim, gelirse gelsin, ne olacak yani.

Benim kurallarım dünyada geçerli olmayacağı için ben seçimler hiçbir şey kurtuluşu olacağına inanmıyorum yani. Hangi siyasi parti gelirse gel. Benim düşüncem, katılmadığınızı biliyorum ama ben böyle bir adamım işte. Ters, gıcık bir adamım yani. Çünkü siyaseti kardeşim bak şimdi. Biz gittik, ne yaptık? Radyoculuk hayalimiz vardı. Onun kurslarını aldık. Onun için ekstra bir şeyler ödedik. Onun eğitimini aldık. İşte diksiyon kurslarına gittik. Radyodaki teknik kurslara gittik. Dan diye buraya gelip oturup konuşmadık yani. Bir eğitimden geçtik. O yüzden siyasetçinin de eğitimli olması lazım. Bir kere Türkiye'de benim sıraladığım siyasetçi... Hemen size söyleyeyim, şöyle olmasını istiyorum. Ya benim kabul olmaz da, bu benim hayalimdeki siyasetçi listesi. Mesela siyasetçi üniversite mezunu olacak, 18 yaşından itibaren seçilme hakkı olduğu için 18 yaşından 60 yaşına kadar olacak. Türkçenin dışında ana dili gibi İngilizce bilecek abi. Yazıp oku, nasıl Türkçe'yi okuyup yazıyorsa ana dili gibi konuşacak İngilizceyi de. Dünyada en çok kullanılan dil yani. Değil mi? İngilizceyi bilecek abi. Bilmiyorum İngilizceyi. Olamazsın. Direkt abi eleyeceksin abi, eleyeceksin. Eleyeceksin abi. Diplomasını gösterecek sana. Resmi diplomasını gösterecek. Koyacak önüne. İngilizce bilmeyen hiç kimseyi siyasetçi yapmayacaksın. Dünya dili bilmeyen yanında bir tercümanla

gidiyor. Ha şimdi diyeceksiniz ya ChatGPT de çevirsin. Kardeşim siyasi işler ChatGPT ile olacak işler değil. Siyasi eğitimi olmayan adam parası var diye basıyor partiye parayı, geliyor orada aday oluyor. 3-5 tane de yalakayı topluyor yanında. Onlar şakşakçıları zaten. Öyle hep siyasetin içinde, her siyasetin içinde var. Onlar geliyor. Ondan sonra memleketi yöneteceklermiş. Almanya. Ha görüyoruz işte. Görüyoruz ya. Görüyoruz bak neler oluyor değil mi? Mesela hep bana buraya yazıyorsunuz işte Türkiye'deki şu pahalandı bu. Burada pahalanmadı mı kardeşim? Ha burada da pahalı. Bir şarkı, bir şiir, herhangi bir... Ne gülüyorsun Hasan Karademir? Hemen uyanıyorsun işi. Ama gel diyor 3 gün diyor lahmacun yiyelim diyor. Tabii bak adam kampanya yapıyor. Lahmacun ye diyor. Sen bile işe yaramaz. Bu gönül senle dolu hiç kimse sığamaz. İyi akşamlar demiş Ahmet Boyraz abim. Eyvallah. Bir daha burada. Abi Ahmet da dur ben istek tutuyorum abi. İki Ahmet'in arasında kaldım valla. Lahmacuncu Ahmet abim. Yarın başlıyorlar 24'üne kadar. Lahmacun diyor 1.50 valla. Ama 10 taneden fazla yok. Hele gittiğin zaman ben alayım 50 tane 60 tane yok. 10 tane en fazla. Evine mesela git abi. Al 1 kilo da yoğurt. Tamam bir güzelce ne böyle yoğurdu yap tamam mı? Ondan sonra yap ayranını ya da salatanı. Al 10 tane lahmacununu. Otur ye Esat abi ya. Otur ye ya. Vallahi diyorum bak. Bak ciddi diyorum ha şaka değil ha. Cennette olur ama gel ömrüme yetiş. Bunlar diyor İngilizce Fransızca mı konuşacak diye. Daha ne? Daha ne?

Gürsel Tekin'in görevine son verilmiş olmuş bu kararla. Alaçatı'da bir hafta birlikte tatil yapmıştık Gürsel Tekin'le. Tesadüfen ben yani Alaçatı'da bir otelde. Hatta otelde Hülya Koçyiğit'in kızının damadının oteliydi. Tesadüf bir yıllar önce. Oturduk böyle konuştuk. Ya bilmiyorum ben. Bu adam bana güven vermiyor mesela. Ben siyasetçi olarak ona oy vermem. Ama halk gider peşinden koşar bir ayrı konu. Şimdi ben böyle diyorum diye mesela birazdan Esat abi dan diye bana bir fırçalı mesaj atar. Melicim neden olmasın, geliriz. Bir gün geleceğim Ali, merak etme, geleceğim bir gün senin yanına. Göndersen gitmez anılar. Kayhan Ahmaşun. Bir şarkı, bir şiir, herhangi bir şehirde. Yürekleri varsa mesela, işte muhalefet partisindeki bütün şeyler, vekiller, hani sineği millete dönsünler, hepsi bir istifa etsinler. Hadi muhalefettekilerin hepsi istifa etsin, görelim. Ederler mi? Etmezler. Ya beni niye siyasete sokuyorsunuz? Bana ne ya? Bir daha buralara gelme diyor. Allah Allah. Beşiktaş şampiyon.

Sevgili dostlar, yarın sabaha kadar kendinize iyi bakın. Hayatın tadını çıkarın. Elbet siyasetsiz olmuyor bu dünya ama. Kendinize güvenin, eşinize güvenin, çocuğunuza güvenin, dost dediklerinize güvenin. Siyasetçilere güvenmeyin. Ben öyle yapıyorum.

Allah Allah, ilginç bir istatistik geldi şimdi. Türkiye'de en çok Renault marka araba tercih ediliyormuş. Oo. Birleşik Arap Emirlikleri'nde Toyota, Belçika'da en çok BMW'yi tercih ediyorlarmış. İsveç, bak adamlar kendi arabaları Volvo'yu. Kanada Ford, Kazakistan Hyundai, Avusturya Volkswagen'i tercih ediyormuş. Yolunuz açık olsun yolda biz dinleyenler. Az sonra güzel şarkıların çalacağı bir programımız başlayacak. Böyle bol bol müzik olacak. Radyo Merhaba uygulamasını indirirseniz biz seviniriz. Güzel bir akşam olsun. Hadi eyvallah. Sabah görüşürüz. Eyvallah.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
5: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
2: Radyo merhaba. Reklamlar sonra.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak... Sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitisprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitisprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
6: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

0: hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun.
1: Niye beni aramıyorsun?
0: Niye beni aramıyorsun? Niye?

kırmızı kaçmış kucağı. Şansımın gözü kör, topal bacağı. Kibritsiz yanıyor gönül ocağı. Ne halde bıraktım,

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
2: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

yarısın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarında boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerimdeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki, ben iki kere ağladım.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
5: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
7: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'da

Artık ne masumuz, ne yalandan yoksun. Bırak olsun. Resimleri sen al, mevsimler zaten benim. Hadi olsun. Ölüşürsün şiirler, arkadaşlar şehirler olan olsun.

Ben seni İzmircesine sevdim, Egecesine, öylesine masmavi. Ben sana en güzel yıllarımı verdim.

0: bağla. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
0: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
6: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
7: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
8: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.

senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret. Yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, martanem. Yutkun.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
6: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
7: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
8: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'da